0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Harika'sınız. Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve

0: farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Herkese esenlik olsun. Sohbetin, enerjinin, ruhsal sözün doğru adresindesiniz. Radyo Maranata'ya, internet radyomuza hoş geldiniz efendim. Hayatın İçinden adlı programımıza başlıyoruz. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikteyiz. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet Daniel, bu hafta programımıza, stüdyolarımıza kimi getirdin, kimi kolundan tutup misafir ettin bakalım.
3: Evet, bugün çok değerli olan Göksel kardeşimiz burada, bizi kırmadı. Bugün bize katıldı, teşekkür ediyoruz. Pendik Protestan Kilisesi'nin önderi Pendik'ten. Hoş geldin Göksel.
6: Hoş bulduk. Ben de çok mutluyum burada olduğum için.
0: Evet, hoş geldin Göksel'e diyoruz. Şimdi hatırlatma yapalım istersen Daniel. Göksel'le sohbetimize başlamadan önce Radyo Maranata dinleyicilerimiz bize ulaşmak istiyorlar. Hangi e-mail adreslerinden ulaşıyorlardı?
3: Evet, bize ulaşmak için, sorularını, düşüncelerini yazmak için hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirler. Yine aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirler.
0: Evet efendim, Hayatın İçinden programı başlıyor ve bu hafta Daniel bize bir konu seçmiş ve bu hafta Göksel'le bu konuyu konuşacağız, yüreğimizi paylaşacağız, Tanrı sözüne bakacağız. Bugün sevinç üzerinde, mutluluk üzerinde konuşacağız. Herkes mutlu ve sevinçli olmak istiyor tabii ki bu hayatta ve mutlu olmak, sevinçli olmak hepimizin hakkı. Bununla ilgili aslında konuya girmeden önce YouTube'dan sokak röportajlarını falan seyrettim Göksel ve oradaki birkaç sokak röportajını okuyacağım. Ondan sonra sana ilk sorumu soracağım. 17 yaşındaki bir çocuğa soruyorlar. Sevinçli misin, mutlu musun? Verdiği cevap şu oluyor. Hayır, niye diye? Çünkü sevgilim yok. Diğerine soruyorlar, yanındaki arkadaşına. Mutlu değilim. Bilmiyorum nedenini. Sakince böyle cevap vermiş. Sonra diğer bir bayana soruyorlar. Bir süre mutlu oluyorum. Sonra zorlanıyorum. İşte aile, yemek, ev, sürekli aynı şeyleri görmekten, aynı şeyleri yaşamaktan sıkılıyorum. Sevinç vermiyor artık bu şeyler bana. Aynı şeyleri yaşamak beni mutlu etmiyor sanırım falan diyor. Sonra başka birine daha soruyorlar. Param var, huzurum da var. Durumu iyi olan biriyle konuşuyorlar. Sonra yine başka bir bayanla daha konuşuyorlar. Huzurluyum, maddi imkanlarım var, ailemle iyiyim. Mutluyum yani diyor. Böyle birkaç tane röportajı not ettim. Evet, ilk sorum sana. Göksel, sevinç ve mutluluk nasıl hissediyorsun? Bu soruyu sana sorduğumda, insanların verdiği bu cevaba da baktığımızda sen nasıl tanımlardın? Biraz senden duyalım bugün.
6: Mutluluk ve sevinç kavramının sürekli bir şeylere bağlı olduğunu görüyoruz. Yani herkes bir sebep sunuyor. Diyor ki param var, mutluyum, huzurluyum. Veya tersine baktığımızda da bu sefer sevgilim yok, o zaman mutsuzum. Yani bir neden var ve mutluluk veya mutsuzluk bunun bir sonucu olarak göze çarpıyor. Ama genel itibariyle şöyle söyleyebiliriz ki mutluluk veya sevinç dediğimiz kavramlar esasında bir şeylere sahip olmak ve o şeye sahip olmaktan mutlu olmakla ilgili. Yani istediğim şeye sahipsem mutluyum, istediğim şeye sahip değilsem mutsuzum. Ve orada bir cevap benim dikkatimi çekti. Bir zamanlar iyiydim ama sonrasında tekrar rutine döndü, tekrar mutsuz oldum. Bunu da çok görüyoruz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum kendi hayatımdan. Hayatımda ilk arabamı aldığımda inanılmaz mutluydum. Öyle mutluydum ki ara ara pencereden çıkıp böyle bakıyordum. Araba orada duruyor mu? Yoksa işte geçen arabalar yan dikiz aynalarına değiyor mu? Birisi arabamı çiziyor mu? Ve sürekli bir sebep bulup arabayı kullanmak istiyordum. Hani arkadaşlarıma diyordum ki haydi şimdi çıkalım gezelim biraz arabayla. Ve sonra bir iki ay geçtikten sonra arabamın olması artık beni eskisi kadar mutlu etmemeye başladı. Çünkü buna alıştım ve o zaman yani arabaya binip yani ihtiyacım olmadıkça arabayı kullanmamak gibi bir düşünceye kapıldım. O zaman benim sokak röportajlarından çıkardığım sonuç şu. İnsanlar bunu bir sebebe bağlıyor ve ne yazık ki bu mutluluk dediğimiz kavram geçici bir kavram.
3: Evet. Aslında yani bunu düşünebiliyoruz değil mi? Her insan dediğiniz gibi sevinçli olmak istiyor ve geçici işte sevinçli olduğumuz konular var, noktalar var. Bir şeylere sahip oluyoruz, mutlu oluyoruz. Ama şunu da ben fark ediyorum yani özellikle bu zamanlarda şu anda da ülkemizde de bazı zor durumlar var. Ekonomik olarak çok sıkıntılar var. Yani genelde insanları çok mutlu görmüyorum. Böyle çok sevinçli de görmüyorum. Çünkü zorluklar var, sıkıntılar var, ekonomik zorluklar var ve istedikleri olmadığı için insanlar çok fazla da mutlu olamıyorlar. Çünkü çaresiz çok insan var. O zaman şunu da sorabiliriz belki. Bizim sevincimizi kaçıran, bizi mutlu etmeyen şeyler de var. Bunlar neler olabilir? Yani neler bizim sevinmemizi engeller? Neler bizim sevincimizi çalar? Bunları da belki düşünmek öncelikli olarak iyi olur. Örneğin ne bileyim, mesela ben bir örnek verebilirim. Bir iş başvurusuna başvurdun ama reddedildin, kimse seni kabul etmedi. Hemen üzülmeye başlarsın.
0: Evet.
3: Yani bunun gibi sebepler olabilir. Ya da biraz önce dedin ya işte kız arkadaşı oldu, mutlu oldu ama iki dakika sonra kız arkadaşı ya da bir hafta sonra kız arkadaşı terk etti onu. Sevinç gitti, mutluluk bunun gitti da. İşte dediğin gibi. Yani sevincimizi çalan şeyler başka neler olabilir?
0: Tabii senin dinine bağlı olarak da yani yaşam şartları pahalı, insanı çok zorluyor. Odak noktası olunca insanlar gerçekten sevinç ve mutluluğu bir türlü dengeleyemiyor. Sen bu konu hakkında neler söylemek istersin Göksel?
6: Eğer sevincimizi ve mutluluğumuzu belli şartlara bağlarsak bir anlamda o duyguların kölesi haline geliyoruz. Şunu söyleyebiliriz, bir insan diyebilir ki ben uyuşturucu kullandığımda mutlu oluyorum, sevinçli oluyorum. Çünkü o bana kendimi iyi hissettiriyor. O zaman bu bir anlamda şunu gösteriyor. Mutluluk eğer asıl amaç olduğunda, mutlu olmak asıl amaç olduğunda biz o zaman mutlu olmak için her şeyi yapabiliriz. Bizi mutlu eden her şeyi yapmakta özgürüz gibi bir sonucu çıkartabilir bizi. Ve bu da oldukça tehlikeli bir durum.
0: Anladım. Evet, ben bir de şey fark ettim. İnsanların odak noktası neyse o odak noktasına göre duygularını yönlendiriyorlar. Öyle diyebilir miyiz? Yani insanlar çok zor durumda olurken bile mutlu olmayı başarabilir isterse, değil mi Göksel? Yani mesela işte kız arkadaşı yok, işte maddi durumu kötü ama insanlar mutlu olmayı becerebiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar sence?
3: Becerebiliyorlar mı bilmiyorum. Onu da düşünmek
0: lazım.
3: O tartışılır
0: yani, evet. Ama becerenler var. Hamdolsun iyiyim. Mesela birine soruyorum. Hakikaten ne zaman sorsam hamdolsun iyiyim, mutluyum, Rab'le mutluyum. Tanrı'yla mutluyum.
3: Yani sen cevaplar Hristiyan olarak imanlı.
0: Yani Hristiyan değilim. Diğer farklı inançlardan da olan insanlar ama bunun kapama mı diyelim? Aslında bunlar derin konular. Girecek miyiz onlara bilmiyorum ama o zaman şey, belki de dünyada iki çeşit sevinç olduğunu düşünüyorum. Belki buraya bakarsak. Birincisi yani biraz önce saydığınız gibi olaylara, durumlara bağlı olarak oluşan geçici sevinç. Diğeri ise olaylara ve durumlara bağlı olmayan sevinç. Nedir bu sevinç? İşte İncil'de kutsal ruhun insanlara verdiği armağanlardan, meyvelerden bahsediyor. Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Göksel, bu kutsal kitaba birazcık girersek bu sevinçler neler var? Bunlar hakkında birazcık açabilir miyiz? Hem bir lider olarak bakış açını hem de hem cemaatin olarak onlarla olan iletişim açısından hem de hayatın içinden biri olarak ne düşünürsün? Fikrini almak isteriz senin.
6: Sevinç ve mutluluk kutsal kitaba göre olaylara veya durumlara veya bizim hislerimize bağlı olarak gelişen bir durum değil. Bunu Paulus'un hapiste yazdığı mektuplarda görüyoruz. Kendisi zincire bağlı haldeyken dahi yazdığı mektuplarda tekrar söylüyorum, Rab'de sevinin, sevinçle coşun diyor onu okuyan, mektubu okuyan kişilere. O zaman şunu görüyoruz. Paulus'un mutlu olmak için, sevinçli olmak için, huzurlu olmak için bir sebebi var mıydı? Hapisteydi, belki idam edilecekti, belki bir daha tekrar özgürlüğüne kavuşup kavuşmayacağı belli değildi. Peki Paulus'u böyle yazmaya iten neydi? Çünkü onun sevinci olaylara, durumlara bağlı bir sevinç değildi. Rab'deki sevinçti. Ve Rab'deki sevinç, Rab'be bağlı olan her şeyde olduğu gibi sonsuzdur. Ve sonu gelmez, asla durumlara bağlı değildir. Ve bir önemli nokta da şu, Rab'deki sevinç umutla bağlantılıdır. Bizler durumlar kötü gittiğinde dahi bir umuda sahipsek, sevinmek için, mutlu olmak için her zaman bir sebep bulabiliriz.
3: O zaman onu diyebiliriz değil mi? Yani aslında iki çeşit sevinç var, mutluluk var. Birincisi söz ettiğiniz gibi durumlara bağlı, olaylara bağlı. İşte istediğimiz şeyler yerine geldiği zaman mutlu oluyoruz. İşte paramız bolsa mutlu oluyoruz. İşte kız arkadaşımız bizi kabul ederse, insanlar bizi kabul ederse mutlu ve sevinçli oluyoruz. Ama işte bir arabaya sahip olduğumuz zaman dediğin gibi sevinçli, mutlu oluyoruz. Ama bunlar hep gelip geçici olan dünyasal belki sevinçler, mutluluklar diyebiliriz. Ama gerçekten de bir de zor zamanlarda, özellikle sıkıntı zamanlarındayken bile sevinçli olmayı seçebileceğimiz, dediğin gibi Paulus'un örneğinden verdiğin gibi durumlarda hayatlarımızda var.
0: Ya en son kullandığın cümleye ben biraz takıldım. Aslında iyi anlamda umuda sahip olmak. Umuda sahip olmak düşündürüyor beni Göksel. Yani biz nasıl bir umuda sahip olacağız? Yani ben hakikaten zor durum. Mesela sen aslında bir danışmana gidiyor gibi ben sana soracağım da şu an. Yani hakikaten umutsuzum. Sana geldim. Ya Göksel, ya maddi imkanlarım şu an çok zorlanıyorum. Ama şu var bu var sayıyorum sana. Benim umuda sahip olmam, beni teşvik etmek için yani beni nasıl teşvik ederdin, beni nasıl böyle ayağa kaldırdın? Çünkü az önce paylaştığın şeyler çok özel şeyler, Paulus'un paylaştığın sözler. Bu umuda sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin Göksel? Nasıl bunu şey yapabilir? Bilmiyorum, senin için biraz açıklayıcı oldu mu? Çünkü umut çok önemli bir kavram, mutlu ve sevinçli olmak için. Ne derdin bana yani? Veya kutsal kitapta bununla ilgili neler görüyoruz?
6: Şimdi burada iki önemli nokta göze çarpıyor. Birincisi, bu hayat bizim yaşayacağımız sonsuz hayat değil. Bu beden bizim sonsuza dek sahip olabileceğimiz bir beden değil. Yeni bir yaratılış olacak, yeni bir gök, yeni bir yeryüzü olacak ve bizler tekrardan çok daha başka bir bedenle, çok daha yüce bir bedenle yaratılacağız ve sonsuz bir yaşam süreceğiz Rab'le birlikte. İlk nokta bu. Ve bunu düşündüğümüzde şimdiki sınırlı yaşam, 60 yıl, 80 yıl ne kadarsa artık ömrümüz, yaşayacağımız bütün zorluklar bir nevi katlanmamız gereken ufak problemlermiş gibi geliyor göze. Çünkü sonsuzluğun yanında 60 yıl, 80 yıl nedir ki böyle baktığımızda? İkinci nokta ise şu, Rab'de olan umut. Ne demek istiyorum Rab'de bir umudumuzun olmasıyla ilgili? Biliyoruz ki Rab bizim çobanımızdır. Mezmur 23'te şöyle söylüyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü Rab'bin her durumda, her koşulda kontrolü elinde tuttuğunu bilir bir imanlı. Ne kadar zor durumda olsak da. Yani ben biraz sonra çıkıp hastanede kontrole gitsem ve doktor bana kanser olduğumu söylese ve hatta çok az bir ömrüm kaldığını söylese dahi şunu düşünüyorum. Rab bu durum üzerinde de etkendir. Rab bütün kontrolü elinde tutuyor ve Rab beni gözetiyor ve her zaman benim iyiliğim için etkindir. O zaman bu bilinçle baktığımızda karşılaştığımız şeylere değil, sorunlara değil fakat Rab'be gözümüzü dikiyoruz. Ve Rab'be baktığımızda kötü bir şey görmek için, umutsuz olmak için, mutsuz olmak için, sevincimizi kaybetmek için hiçbir sebep yok.
3: Evet, yani bir ayet aklıma geldi aslında. Tabii ki bu kutsal kitapta, İncil'de yazıyor. Gözümüzü imanımızın öncüsü olan İsa'ya dikelim diyor. Yani bu dünyadaki zorluklara, sıkıntılara odaklandığımız zaman evet gerçekten de sevincimiz kaybolabilir. Maddi durumlara, ekonomik sıkıntılara, aile içi problemlere. Tabii ki bunlar var, bunları yaşıyoruz ama bunların dışında en öncelikli olarak yani bu umuda tutunmak için Rab'be bakmak ve Rab'be odaklanmak en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii Rab de bize mutluluk vermek istiyor. Aslında bunu da yani bu dünyada yaşarken düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Yani Rab bizi sevindirmek istiyor. Bizim isteklerimizi yerine getirmek istiyor. Çünkü bir babadır o. Bir baba nasıl çocuğunun mutlu olmasını, sevinçli olmasını istiyorsa işte Tanrı da aynı şekilde bizim iyiliğimiz için, bizim mutlu olmamız için, bizim sevinçli olmamız için birçok şeyleri de hazırlayacağını ve bize vereceğini bir taraftan da düşünüyorum. Yani bu zorluklar olmasına rağmen, zorlukların içindeyken bile bu sevinci bize vermek istediğini ben açıkça düşünüyorum.
0: Kutsal kitabı şimdi aslında birazdan kısa bir mola vereceğiz ama kutsal kitabı şimdi burada bekletelim biraz ama bir şey soracağım. Tekrar kutsal kitaba geri geleceğim de. Bazı insanlar soruyorlar, sevinç ve mutluluk arasında bir ince bir çizgi, bir farklılık var mı? Siz bu tanımı nasıl tanımlardınız? Aslında bunu da en başta soracaktım ama sevinç ve mutluluk aynı şey gibi gözüküyor ama aralarında küçük de olsa bir farklılık var değil mi? Sevinç galiba tarif edilemez bir şey mi? Mutluluk tarif edilir mi? Buna nasıl bakıyorsunuz? Bakış açınızı da görmek istiyorum. Şu anda aklınıza ne gelse cevap verin. Mesela Göksel, sevinç ve mutluluk arasında bir fark var değil mi, ufak da olsa?
6: Benim düşünceme göre sevinç daha uzun vadeli bir duygu. Fakat mutluluk daha kısa. Şu anda mutluyum. Yarım saat sonra mutsuzum. Ama sevinç, sanki sevinci kaybetmek de daha uzun süren bir şey. Sevince sahip olmak da bir daha uzun süren bir durum. Ama mutluluk daha kısaymış gibi geliyor bana. Daha anlık.
3: Ben şey yazmıştım. Yani çok istenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyumsanan bir coşku oluyor. Yani sevinç. O anda işte bir şey istediğimiz zamanlarda, yani sözlük bunu söylüyor. İstediğimiz şey, hoşa giden şey olduğu zaman bir sevinç oluşuyor. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi, yani Rabbin bize vermiş olduğu sevinç çok daha farklı, çok daha üstün bir sevinç duygusu.
0: Hı hı, amin. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde aslında birlikte şu konuyu konuşabilir miyiz? Yani zor durumlarda, olumsuzluklarda sevinebilmemiz mümkün mü? Bunun adımları nelerdir? Zorlansak da nasıl adımlar atabiliriz? Kutsal kitapta hangi örnekleri görüyoruz? Bu bölümü Pastör Göksel ve Daniel'le birlikte konuşacağız. O zaman bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir mola ve tekrar birazdan birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Onda sevinç bulur yüreğimiz çünkü onun kutsal adına güveniriz. Mezmurlar 33-21. Evet, ilk bölümümüzde sevinç hakkında konumuz böyleydi, başladık. Ve Pastör Göksel bugünkü misafirimiz. Ama ondan önce kısa bir özet geçelim. Daniel bize bir örnek anlatacak ikinci bölüme devam ederken.
1: Evet, sevinç üzerinde konuştuk ve birçok şeyin biz... Birçok şeye sahip olduğumuz zaman mutlu olduğumuzu, sevinçli olduğumuzu konuştuk. Bu dünyada birçok şey bize sevinç verebiliyor. Ama aynı zamanda ona ulaşamadığımız zaman, istediğimiz şeylere ulaşamadığımız zaman üzüldüğümüzü, mutlu olmadığımızı biraz konuştuk. Ancak ben onu belki eklemek istiyorum. Tanrı bize bu dünyada yaşarken de mutluluk ve sevinç vermek istiyor diye düşünüyorum. Yani bunun örneğini de biz kutsal kitapta görüyoruz. Sonra Sedat, senin sorduğun o soruya belki geçeriz. Olumsuzluklarda nasıl sevinebiliriz diye. Şunu söyleyebilirim. Yani gerçekten Tanrı bizi seviyor ve dediğim gibi ilk bölümde bizim babamız olduğu için bizi mutlu etmek, bizi sevinçli kılmak istiyor. Bunun için bir örnek aklıma geliyor. Kutsal kitaba da baktığımız zaman eski antlaşmada yaratılış 18. bölümde biliyorsunuz İbrahim ve Sara vardı. Ve Sara'nın bir çocuğu olmuyordu ve uzun zamandır çocuğu olmuyordu ve bu onun için çok zor bir dönemdi. Çünkü o zamanki dönemlerde çocuğunun olmaması çok büyük bir utanç meselesiydi. Ve ilginçtir, Tanrı'nın işte melekleri geliyor ve İbrahim'le Sara'ya konuşuyorlar. Ve orada Sara'nın söylediği bir söz var, Yaratılış 18-12'de diyor ki, için için gülerek bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Yani yaşlı ve umutsuz olmalarına rağmen Tanrı onlara bir umut veriyor. Senin ilk bölümde söylediğin gibi Göksel. Yani evet, senin bir çocuğun olacak. Ben senin çocuğun olmasını istiyorum diye. Ve daha sonraki zamanda görüyoruz ki Sara umutsuz olsa da kendi bedensel özellikleri çocuk doğurmasına imkan vermese de Tanrı'nın sayesinde bu çocuğu doğurabiliyor. Ve mutlu ve sevinçli olabiliyor. Yani aynı şey Hanna için de geçerli ve o da diyor ki Rab'de bulduğum sevinçle yüreğim coşuyor. O zaman bu bizim için önemli diye düşünüyorum. Biz ancak gerçek sevinci Rab'de ve onda olan umuda bakarak bulabiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman arada sorduğum soruyu Göksel'e tekrar yenilemek istiyorum. Zorluklarda, sıkıntılarda, olumsuzluklarda nasıl sevinebiliriz? Bu mümkün mü sevgili Göksel? Bize neler söyleyebilirsin bu konu hakkında?
2: İlk bölümde Paulus'un hapishanede yazdığı bir mektuptan bahsetmiştim. Şimdi iki farklı örnek vermek istiyorum gene kutsal kitaptan. İlki Elçilerin İşleri 2. bölüm ve 46. ayette şöyle söylüyor. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Nasıl bir durumdaydı o zamanki imanlılar? İnanılmaz bir baskı altındalardı. Mesih çarmıhta öldürülmüştü, verilmişti. Yeni bir topluluk vardı ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yeruşalim'de istenmiyorlardı. Kudüs'ü terk etmeleri isteniyordu ve herkes onlara karşıydı ve onlar azınlıktı. Ama sevinç içinde. Neden? Çünkü kurtuluşlarını biliyorlardı, kurtulduklarını biliyorlardı ve Tanrı ile bir ilişkiye sahiplerdi. İkincisi ise gene Elçilerin İşleri 5. bölüm ve 41. ayette. Bu sefer Yahudi din bilginleri bir kurul yapıyorlar ve elçilere diyorlar ki İsa'nın adıyla öğretmeyin. Bunu yasaklıyoruz. Ve onlar da diyorlar ki hayır, biz bunu yapamayız. Biz bildiğimizi anlatmadan edemeyiz. Ve kamçılanıyorlar, hakaret ediliyor onlara ve sonunda şöyle söylüyor Elçilerin İşleri 5. bölüm 41. ayette. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Bir insan neden hakarete uğradığı için sevinir? Ben size sormak istiyorum şimdi. Sizce neden sevinir?
1: Normal şartlarda sevinemez aslında.
2: Değil mi? Evet. O zaman bildiğimiz dünyanın bize öğrettiği tepkiler dışında farklı tepkiler veriyor imanlılar durumlara ve şartlara karşı. O zaman şunu görüyoruz. Bizler eğer Rab'de olan kurtuluşumuza ve içimizdeki umuda, içimizdeki imana güvendiğimiz zaman onun dışında insanların bize nasıl davrandığı, hakarete mi uğradık, değersiz mi görüldük, dövüldük mü, sövüldük mü, bunların bile bir anlamı kalmıyor. Ve biz o umuda doğru koşarken sadece Rab'be hizmet etmenin verdiği huzurla sevinebiliyoruz ve yüreğimiz sevinç doluyor.
1: O zaman şunu da ekleyebiliriz. Belki Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette Tanrı'nın ya da işte kutsal ruhun bize vermiş olduğu sevinçten, üründen, meyveden bahsediyor. Bu tıpkı senin söylediğin gibi olumsuz şeyler yaşasak da bize sevinç veren bir varlık var. Hem ondaki olan kurtuluş umudumuz hem bize verdiği sevinç. Ama onu okuyayım istiyorsanız. Galatyalılar 5.22'de diyor ki ruhun ürünü, yani kutsal ruhun bizim içimizde oluşturduğu ürün, meyve nedir? Diyor ki sevgi, sevinç, işte bizim konumuz bugün bu, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Yani kutsal ruh bizim içimizde bu olumsuz şeyler yaşadığımız zamanlarda da içimizde bu sevinci oluşturuyor. Yani bizim kendi başımıza dediğin gibi hakarete uğradığımız zaman hiçbir kimse normal şartlarda sevinemez. Ama kutsal ruhun içimizde yarattığı bu sevinçten olan doğan bir şey diye düşünüyorum.
0: Yani gerçek sevinci ancak Tanrı'nın yani kutsal ruh aracıyla yani bulabileceğimizi hatırlamalıyız. Hı hı. Bunu söylüyorsunuz ikiniz de. Bunu söyledikten sonra bizler Tanrı'nın gücünden ayrı olarak hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman bu da kutsal ruh aracılığıyla oluyor. Yani kendi çabalarımızda olmuyor. Ne kadar uğraşsak da uğraşalım. Eğer ya kendi çabamızda olursak mutsuz olacağız. Sizin hı hı. konuştuğunuzdan toparlamak gerekirse bunu anlıyorum. Peki aslında kutsal ruh dediniz. Bu kutsal ruh biraz bahsedebilir miyiz? Yani İsa Mesih ile olan bağlantısı, İsa Mesih kutsal ruh aracıyla bizi nasıl böyle teşvik ediyor? Yani dua etmek mi bunun içerisinde var? Tanrı sözünü okumak mı var? Bunu biraz açabilir miyiz? Birazcık dinleyicilerimiz merak edecektik. Aa, bu hangi ruh? Yani Radyo Manata dinleyicilerim eminim merak etmiştir. Hangi ruhtan bahsediyorlar bize? Bizi mutsuzken mutlu hale getirebilecek bu ruhun kaynağı nereden geliyor? Yani böyle bir dinleyici sorusu olsa ne derdiniz?
1: Yani üçlü birlikten belki bahsederken tabii Tanrı'nın üçlü birliği. İsa Mesih'in biz bu dünyaya geldiğini biliyoruz 2000 küsur yıl önce. Ama İsa Mesih göğe alındıktan sonra dedi ki sizi yalnız bırakmayacağım, sizi öksüz bırakmayacağım ve ben size kutsal ruhu göndereceğim. O sizin içinizde olacak, sizin içinizde yaşayacak ve sizi yönlendirecektir. O zaman işte bu kutsal ruh iman eden insanların içinde yaşıyor ve onlara işte bu sevinci vermek istiyor.
0: Bu sevinç tabii ki kim aracılığıyla bize geliyor? İsa Mesih aracılığıyla bize geliyor. O zaman biraz programımızın devamında İsa Mesih hakkında da biraz konuşabilir miyiz? İsa Mesih bize sevinç vermek istiyor. Doğru değil mi Göksel?
2: Doğrudur.
0: Nasıl vermek istiyor? Yani ben şimdi İsa'nın hayatına bakıyorum. Hakikaten yani türlü türlü zorluklarla karşılaştı. Türlü türlü denenmelerle karşılaştı. Acılarla karşılaştı. Ama her zaman dua ederek mutlu kalmayı, sevinçli kalmayı başardı. Tabii onun fiziksel yapısı mükemmeldi. Çünkü Tanrı ile olan ilişkisi güçlüydü. Biz o kadar olamıyoruz ama ona benzer olabiliyoruz. Bunun kaynağı neydi? İsa Mesih'in buradaki rolü neydi? Birazcık Göksel bunun hakkında konuşabilir miyiz acaba?
2: İsa Mesih'in müjdelere baktığımızda zaman zaman hatta gayet sık ıssız sessiz yerlere gittiğini ve babasına dua ettiğini okuyoruz. Özellikle de son zamanlarda artık ölümünün yaklaşacağı zaman geldiğinde Getsemani bahçesinde de aynı şekilde dua etti. O zaman şunu gördük biz İsa Mesih örneğinde. Bizler imanlılar olarak her zaman Tanrı'yla bir iletişim halinde olmalıyız ve sürekli dua etmeliyiz. Ve bir diğer önemli nokta da şuydu. İsa Mesih şöyle dedi. Baba benim değil ama senin istediğin olsun. Senin isteğin nasılsa o gerçekleşsin. Bizler dualarımızda, yaşadığımız sorunlarda, karanlık ölüm vadilerinden geçtiğimizi düşündüğümüz zamanlarda dahi eğer şunu diyebilirsek Rab benim değil ama senin isteğin olsun. İşte o zaman yüreğimize o sevincin ve esenliğin gelmemesi için de hiçbir sebep kalmaz. Çünkü şunu eklemek istiyorum. Bizim düştüğümüz en büyük hata her şeyin en iyisini kendimizin bildiğini düşünmemiz. Bir örnek geldi aklıma. Biz üniversite sınavına hazırlanırken bir arkadaşımız vardı. Ortaokul ve lise yılları boyunca hep hukuk okumak istedi ve dedi ki bu benim için en doğru şey. Ve hep o çerçevede çalıştı ve en sonunda hukuk fakültesini kazandı. Dedi ki harika, çok mutlu olacak. Ama bir sene okuduktan sonra dedi ki bu bana göre değilmiş. Ben mutlu değilim. O zaman tekrardan bu okulu bırakacağım ve tekrar sınava hazırlanacağım. Neden bahsediyorum bundan? Çünkü bizler bizi mutlu edecek şeyin ne olduğunu bildiğimizi zannediyoruz ama belki de bu en büyük yanılgımız. Evet. Bizi bizden çok daha iyi tanıyan, kişiliğimizi, yapabileceklerimizi bizden çok daha iyi bilen birisi var ki o da Tanrı'dır. Evet. O zaman Tanrı'nın bizim hayatımızda kontrolü ele almasına izin verelim. Hayatlarımızdaki olumsuzlukları önün önüne getirelim. Ve diyelim ki Rab her zaman bizi gözetir. O her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Mutlaka Rabbin bir bildiği vardır.
0: Amin. İsa Mesih'i tanımak, diyebiliriz kendimizi doğru bir şekilde anlamak, gerçek bir ruhsal anlayışa sahip olmaktır. Ki bu da kendimizle, kendi bilgeliğimizle, kuvvetimizle, zenginliğimizle ya da iyiliğimizle övmeyi imkansız kılıyor. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey sadece İsa Mesih'le onun bilgeliği, kuvveti, zenginlikleri ve iyiliğiyle ve kişiliğiyle övmektir. Ne diyor Rabbin sözü? Eğer onda kalır, aklımızı onun sözüyle doldurur ve onu daha yakından tanımayı arzularsak sevincimiz tamamlanacaktır diyor Yuhanna 15'te. Hı hı. Evet, gerçekten bunlar önemli sözler. Programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak buradan dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Göksel? Bu zamanı senin şu anda dinleyicilerimizi sevinç ve mutlulukla ilgili sözlerinle kapatmak isteriz. Ne demek isterdin son olarak? Aklına geliyor mu bir şeyler?
2: Şunu paylaşmak istiyorum. Hayatımızda bazı şeyler yolunda gidiyor. Bazen bazı şeyler yolunda gitmiyor. Ve bunlar bizde duygu patlamaları yaratabiliyor. Bazen çok mutlu hissediyoruz, bazen mutsuz hissediyoruz. Ama eğer Tanrı'ya bakarsak her zaman mutlu olmak için bir sebebimiz var. Ve kurtuluşumuzla, Rab'le olan ilişkimizle mutlu olmayı, onunla sevinmeyi öğrendiğimizde geri kalan her şey bir anlamda teferruat haline alıyor. Ve Kolosalılar 3:16'yı okumak istiyorum. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinize şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Bizler Rab'le bir ilişkimiz olsun ve onu övelim diye yaratıldık bir anlamda. O zaman Rab'be bakalım, gözümüzü Rab'be çevirelim, kendimizi değil fakat Rab'bi merkeze koyalım. O zaman o her şeye gücü yeten, o her şeyi yaratan kudretli el her zaman bizim üzerimizdedir eli. Amin. Ve o bizi koruyacaktır, kollayacaktır her durumda ve şartta. Hı hı.
1: O zaman şöyle de diyebiliriz değil mi? Ya odak noktamızı değiştirmeliyiz. Yani odak noktamız bizim sahip olacağımız şeyler, o andaki ihtiyacımız olan şey değil. Gözümüzü evet Rab'be odaklamak, ona bakmak, onun sözüne bakmak. Dediğiniz gibi mesela Yeremia'da diyor ki sözlerini bulur bulmaz yuttum diyor ve bana neşe yüreğime sevinç oldu diyor. Yani onun sözleri ve onunla zaman geçirmek odak noktamızı. Petrus mesela dalgalara baktı, batmaya başladı. Ama Rab'be baktığı zaman Rab onu ayağa kaldırdı. Biz bu olumsuzlukları yaşadığımız zaman, belki mutsuz olacağımızı düşündüğümüz şeyleri yaşadığımız zaman, bunlarla karşılaştığımız zaman Rab'be odaklanmalıyız. Rabbin bizim hayatımızda verdiği, yaptığı şeylere odaklanmalıyız. Onun umuduna, bize verdiği umuda odaklanmalıyız. Çünkü biz ancak onda bu gerçek sevinci ve gerçek mutluluğu bulacağız diye düşünüyorum.
0: İstanbul Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel kardeşimiz bizimle beraberdi. Bugün sevinç ve mutluluk hakkında konuştuk. Tekrar programımıza misafir olduğun için, yüreğini bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz Göksel.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, internet radyosundasınız. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Ben Sedat.
1: Ben Daniel.
0: Ve Göksel'e çok teşekkür ediyoruz. Burada bizimle beraber misafir olduğu için tekrar yeni bir programda
1: görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Markos 13. Bölüm.
1: Sonun belirtileri. İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona, "Öğretmenim," dedi, "şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak." İsa ona, "Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak," dedi. İsa Zeytin Dağı'nda tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular. "Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara anlatmaya başladı. "Sakın kimse sizi saptırmasın," dedi. "Birçokları, ben oyum diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, Kutsal Ruh olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı iğrenç şeyin bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay halini. Dua edin ki kaçışınız kışa rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki, Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab, seçilmiş olanlar, kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size, "İşte Mesih burada" ya da "İşte şurada" derse, inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum. Mesih'in görkemli gelişi. Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek. Göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Bilinmeyen gün ve saat. O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.
0: Markos 14. Bölüm.
1: İsa'nın ölümü yaklaşıyor. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine, ''Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi.'' diyerek kadını azarlamaya başladılar. ''Kadını rahat bırakın.'' dedi İsa. ''Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya, ''Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?'' diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. ''Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede?'' diye soruyor. Ev sahibi, ''Size üst katta döşenmiş hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın.'' Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. ''Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek.'' Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, ''Beni demek istemedin ya?'' diye sormaya başladılar. İsa onlara, ''12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır.'' dedi. ''Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edin, vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu.'' İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve, ''Alın, bu benim bedenimdir.'' diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. ''Bu benim kanım,'' dedi İsa. ''Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde yenisini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.'' İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. Bu arada İsa öğrencilerine, ''Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. ''Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim.'' Petrus ona, ''Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem.'' dedi. ''Sana doğrusunu söyleyeyim.'' dedi İsa. ''Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin.'' Ama Petrus üsteleyerek, ''Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem.'' dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Getsemani bahçesinde. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, ''Ben dua ederken siz burada oturun.'' dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, ''Ölesiye kederliyim.'' dedi. ''Burada kalın, uyanık durun.'' Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. ''Mümkünse o saati yaşamayayım.'' dedi. ''Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kâseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.'' Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, ''Simon.'' dedi. ''Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız.'' Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. ''Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?'' dedi. ''Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. İsa tutuklanıyor. Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıkageldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün" diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. "Rabbi" diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi. "Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bu, kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. İsa yüksek kurulun önünde. İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusuna kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. "Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve 3 günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım" dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden, "Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?" diye sordu. İsa, "Benim" dedi. "Ve sizler insanoğlunun, kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz." Başkâhin giysilerini yırtarak, "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?" dedi. "Küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?" Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. "Hadi peygamberliğini göster" diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus İsa'yı inkar ediyor. Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, "Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin" dedi. Petrus ise bunu inkar ederek, "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum" dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, "Bu adam onlardan biri" demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, "Gerçekten onlardansın, sen de Celil Elisin" dediler. Petrus kendine lanet okuyup and içerek, "Sözüne ettiğiniz o adamı tanımıyorum" dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine, "Horoz 2 kez ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin" dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, İnananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde kültür konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Hakan Taş'tan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii Hakan ki. Bey? Bir kere davetiniz için minnettarım. Rab hepinizi bol bol bereketlisin. Maranatha Radyo'ya ilk defa geliyorum. Hep duyuyoruz. Avrupa'da çok dinleniyorsunuz, onu da söyleyeyim. Almanya'sında, İngiltere'sinde, Bulgaristan'ında, Türklerin olduğu her yerde Maranatha Radyo var ve çok minnettarlar. Selamlarını ileteyim. Ben 55 yaşındayım, evliyim. İki çocuğum var, bir oğlum, bir kızım var. 29 yıl önce Rab İsa Mesih'e iman ettim. Aslen Sivaslıyım, Alevi asıllıyım. Şimdi de İsevi'yim. Tabii ki aslımızı, özümüzü, kültürümüzü, Türklüğümüzü reddetmiyoruz. Şifayla, Rab İsa Mesih'in lütfuyla birçok hastalıklardan, sıkıntılardan kurtularak iman etmiş bir kardeşinizim. Ama tabii ki ben ateist bir babanın da evladı olarak, dedem Alevi dedesiydi, Bektaşi'ydi. Bir ortada kalan biriydim ama ben hem kutsal yazıların Londra'da olsun, Kudüs'te olsun, İbranice ve Grekçe metinleri de incelemiş. Türkiye'nin karış karış Hristiyanlıkla ilgili kökenini incelemiş biliyorsunuz. Bizim topraklarımız Anadolu toprakları, Hristiyanlık açısından evet. Çok zengin. Yani Roma bizim elimize su dökemez. Ne yazık ki bunu tanıtmıyoruz. Kıymetini bilmiyoruz ama yani incelemiş. Yani İncil'in gerçek olduğunu görmüş. Rabbin gerçek olduğunu görmüş. Mesih'in iyileştiren diri bir Rab olduğunu görmüş. Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan gerçekler doğrultusunda iman etmiş. Bu doğrultuda inancını yaymaya çalışan, sizin de açılışta söylediğiniz gibi kilise önderliği yapmaya çalışan nacizane hizmet takımımızla birlikte 3 kilisemiz var. 7 yıldır Can Kurtaran Kiliseli Vakfı olarak hizmet ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde kişisel yani ortaklarımız, partnerlerimiz var. Kilise ortaklarımız yurt dışında, yurt içinde, Türklerin olduğu her yerde, özellikle Avrupa'da gidip müjdeyi duyuran, kilise kurmak isteyen, televizyonlarda ya da YouTube kanallarında kendince programlar yapan bir kardeşinizim. Bugün de buradayım.
0: Evet, hoş sorularınızı geldiniz.
1: Yanıtlamaya, bildiklerimi cevaplamaya, yanıtlamaya çalışacağım.
0: Evet, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Hakan Bey, aslında din ve kültür karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde şu soruyla başlamak istiyorum öncelikli olarak. Kutsal kitabı daha iyi anlamak için o dönemin özelliklerini, yaşayan halkı ve kültürü de bilmek faydalı olacaktır. Kesinlikle. Bu nedenle o dönemdeki yaşayan halktan ve kültürden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki yani bu önemli. Yani zamanın ruhunu yakalamak önemli. Tabii ki biz bazen şimdi 2000 yıl örneğin İncil'sel baktığımızda Mesih'in çıkışını yaklaşık söylüyorum. 2000'den bir tık fazla ama 2000 yıl öncesiyle Mesih'in sözleri, kişilerin davranışları, tepkileri hani Tanrı sözü değişmez, kalıcıdır. Ona bir lafım yok. Ama örneğin bir Musa'yı ele almaya kalktığımızda da bir Davut'u 3000 yıl geriye gidiyoruz.
0: Evet.
1: Musa işte atıyorum yuvarlak konuşalım buna 3500, İbrahim'e gidersek 4-4,5 diyenler var. Hani kültürler, ortamlar, medeniyetler, o dönemki Roma'nın işgalleri, putperest kültürün getirdikleri, çok tanrıcılığın getirdiği kültürel değerler. Tabii ki inancı anlamaktaki bazı işin özüne bakmazsan yani yüzeysel bakarsan bizi zorlaştırıyor. Yani bu pencereden bakıp 2000, 3000, 4000 yıl öncesine gidip yorum yapmak ya da ahkam kesmek affedersiniz biraz sağlıklı değil. Tabii anlamak önemli. Tabii ki biliyorsunuz ki Rabbimiz İsa Mesih beden alıp geldiğinde, bakire Meryem'den doğduğunda, kutsal yazılara uyarınca, uygun zaman geldiğinde, o dönemde Roma'da, Kudüs ve Orta Doğu bölgesi, Roma'nın işgali, hı hı, Roma'nın sömürgesi altındaydılar. Roma valisi Pilatus, işte ondan sonra Herodesler, krallar, Yahudi kralları. Evet, Yahudiler kendi kültüründen, yani Tevrat ve Zebur vardı o zaman. İşte on emirler, yasalar, hı hı, Leviller, kurban, tapınak, sunak sistemleri falan. Orada şunu görüyoruz. Çok hani bir tarihçi ağzıyla konuşup ahkam kesmek istemem. Hı hı. Ama kültürel açıdan baktığımızda Romalıların Yahudilerle, hı hı, dinsel kurallar üzerinden, yani neden? Çünkü bir din devletiydi İsrail, kısmen hala öyle.
0: Evet.
1: Romalılarla bir araya gelme mümkün değildi. Hatta bir Romalının bir Yahudinin evine gelmesi, o evdekilerin kirlenmesi, temizlenmesi, dinsel olarak kirli olması anlamına geliyordu. Hı hı. Bu yüzden Yahudiler de onların olduğu yere girmezdi. Romalıların da oraya girmesine izin verilmez. Bu yüzden aslında inim inim inliyorlardı, Hakan'ca söylemek gerekirse. Çünkü kurtarıcıyı bekliyorlardı, Mesih'i bekliyorlardı. Tapınak mevcuttu. O yüzden o dönemdeki ilişkiler gerçekten çok zor. Kısmen de ayaklanmalar, Roma'ya karşı mücadeleler. Hatta bir kısım Yahudilerin Mesih geldiği zaman bizi bu Romalı zulmünden, Roma'nın baskısından kurtarılacak. Tanrı'nın vaat ettiği işte o Fırat, Dice'den, işte Mısır, Sina'ya kalan bölgelerde İsrail'i egemen kılacak. Hı hı. Vaat edilen toprak anlamında problemler vardı. Ama ne yazık ki Mesih'in gelişiyle ilgili ya da Tevrat'ta, Zebur'daki kültürel değerlere ya da inanç vaatlerine baktığımızda Yahudilerin birçoğunun beklediği tarzda bir yaklaşımla Tanrı kurtarışını sağlamadı. Şimdi bunun kültürle ne alakası var derseniz, şu anlamda alakası var. Tabii ki Tanrı bizi kurtarmak istiyor, kurtuluş geliyor, hı hı, ama kurtuluşun da bir mantığı var, bir kültürü, bir yapısı var. Ama bunu anlamadı Yahudiler. Şimdi anlamayınca, hatta kültürel bir örnek olsun, hatırlarsanız İncil'de bir Yahudi yüzbaşı, Romalı yüzbaşı,
0: evet,
1: İsa'ya uşağı ile ilgili, askerle ilgili, yardımcısı ile ilgili bir şifa dilemek için geldi. Şimdi buradan baktığınızda bu adamın İsa'ya, bir Yahudi olduğu için, İsa bedencik, hı hı, Davut'un soyundan bir Yahudiydi, gelip yardım istemesi kabul edilebilir bir şey değil, mantıklı bir şeydi. Çünkü Yahudilerle Romalılar kültürel her açıdan büyük fark var. Nedir? Tapınma şekli. Tek tanrıcılık, hı hı, yoktu. Affedersiniz, sünnet. Romalılar sünnet yoktu. Her Yahudi çocuk 8. gün sünnet olur. Böyle bir kültür var. Eğlenme, yeme içme kültürleri, değil mi? Evet. Yaşayış, askeri farklılıklar. Bakış açısı, dünyaya egemen olma ya da tanrısal egemenliği kurma. Yani her açıdan, yaşamın her alanında kültürel, inançsal, davranışsal farklılıklar vardı. Ama buna rağmen bu Yahudi adam, hı hı, geliyor, bu şey Romalı yüzbaşı geliyor, bir Yahudi'den, yani Rabbimiz İsa Mesih'ten yardım istiyor. Ve İsa ne diyor? Çok ilginçtir, değil mi? Geleceğim diyor. Yani düz geçiyorum. Geleceğim diyor. Hı hı. Ve öğrenciler şaşırıyor, halk şaşırıyor. Ve İsa Yahudi, Romalı'nın verdiği harika yanıt üzerine, hani layık değilim efendim, bir ses söyle, benim de askerlerim var, gelir diyor, değil mi? Ve evet, İsa'nın söylediği söze iman eden Romalı yüzbaşı, uşağının aynı saatte İsa'nın söylediği iyileştiğini görüyor. Şimdi burada normalde asla bir araya gelmemesi gereken iki kültür, iki davranış biçimi, hı hı, ama aynı zamanda Tanrı'nın bakış açısını, yani kısmen de Tanrı'nın bize olan kültürel bakış açısını da ortaya koyuyor. Niye bunu girdim? Çünkü biz görüyoruz ki Tevrat'ta ve Zebur'da, yani eski ayette oturtulan bir inanç kültürünün Mesih'ten sonra değiştiğini, hı hı, tüm uluslara açıldığını, Romalı, Yahudi, Türk, Kürt, Sunni, Alevi, hani bizim topraklarından konuştuğumuz, evet, için, ya da Çinli, Almanya, Amerika, hiçbirinin fark olmadığını, Tanrı'nın herkesi çağırdığını, müjde aracılığıyla, Mesih aracılığıyla bu kültürel duvarları, etnik yapıları, renksel farklılıkları, kültürel, İster müzik olsun, ister davranış, hı-hı, olsun, ister dans olsun, isterse yeme içme kültürü olsun, hepsinin Rabbin egemeninde sıfırlandığını, Mesih'le yeni bir anlaşma, yeni bir ahit, Mesih'le birlikte Tanrı'nın elinin herkese uzandığını görüyoruz. O yüzden o şartlarda, o dönemde, örneğin ben bir Yahudi olsaydım, hani kültürel olarak sorduğunuz için, evet, yaşamak çok zordu. Gerçekten çok
0: biraz
1: zordu.
0: Biraz daha kendilerine dönük sanırım, evet, kültür olarak ve diğer halklarla çok kaynaşmayan, kesinlikle, bir yapıya sahip.
1: Kesinlikle, hatta çok doğru söylüyorsunuz. Hatta eski ayetten gelen bazı ayetlerden kaynaklı olarak, hı hı, ne yazık ki bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bazı Yahudiler, hı hı, biz arı ırkız, üstün ırkız. Tanrı bizi seçti. Doğru. Yakup'la İsrail adı başlar ve Tanrı onları seçmiştir. Ama köleydiler. Ezilen, saman, kerbiç yapan, Firavun'un kölesi olan bir halktı Musa onları çıkartarak, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani aman aman akıllı, aman aman üstün, aman aman çok zeki olduklarından değil. Tanrı'nın İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vaadi üzerine Yusuf'la hazırlanan ve Musa'yla çıkartılan bir süreçten geçen bir halktı. Tabii ki Tanrı Yahudileri seviyor. Tabii ki bütün peygamberler Yakup'tan beri Yahudi, İsrailoğlu. Tanrı'nın kurtuluşu Yahudilerden gelecek, kurtarıcı Yahudilerden gelecek. O soydan gelecek, bunları kabul ediyoruz. Bu yüzden küçümsemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın.
0: Evet.
1: Ama gururlanmaya sebep olacak, üstünlüğe sebep olacak bir sebep yok. Çünkü Tanrı diyor ki ben herkesin Tanrısıyım.
0: Evet.
1: Siz de biliyorsunuz ki İbrahim'e Tanrı vaatte bulunduğu zaman senin soyundan gelen kurtarıcı, Mesih, doğru kişi, seçilmiş kişi gelinceye dek, değil mi?
0: Evet.
1: Sadece aracımız oldu yasa ve Yahudilerin kuralları ve kültürel yapıları. Ama tüm ulusların aklanma vaadi İbrahim'e Mesih ile ilgili, kişiyle ilgili, yani yasadan önce verildi. Sonuç olarak burada Yahudiler, yani gerçekten Mesih'i kabul eden Yahudiler bu farkı anladı. İncil bu konuda çok nettir ve müjde herkes içindir. Sadece Yahudiler içindir. Evet, elçiler Yahudiydi, İsa Yahudiydi bedencek. Ama kurtuluş, işte sen Sivaslısın, ben Sivaslıyım. Kardeşim atıyorum Malatyalı. İşte iman ediyoruz. Değil mi? Binlerce, on binlerce imanlı var Türkiye'de. Ama Yahudi değiliz bedencek. Ama imanla gelen İbrahim'in soyu ruhsal anlamda mirasçılarız ve ortağız. O yüzden kültürel farklılıklar var, zorluklar var. Her dönem oldu. O dönemde de oldu. Romalılarla Yahudiler anlaşamıyorlardı. Yani hatta Romalıların kesinlikle Yahudilerin dinsel, kültürel, hani ısıh bayramı, arınma bayramı, kurban bayramı, çıkışı kutlama, Pentekostlar ve daha bir sürü bayramları alay ettiler. Yahudileri küçümsediler. Romalıların da bu çok büyük problemiydi. Hani tek ırk biziz, üstün ırk biziz. Çünkü askeri olarak güçlüler. Evet, yani bilinen dünyayı yönetenler o dönem Romalılardı. Çünkü daha Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika keşfedilmemişti. Ve o dönemki Orta Doğu ve Avrupa coğrafyasının en iyi Persleri bile alt ettiler. İskender'le neler yaptıklarını biliyoruz. O zaman kendilerini bir üstün görme, karşı tarafı küçümseme, insan gibi görmeme, yani köle olarak görüyorlardı. Zaten vergi topluyorlardı. Örneğin Matta Yahudilere bir vergi memuruydu. Yani Romalılara çalışan bir adamdı Matta. Matta'nın, ben tahmin ediyorum, hani İncil'de bu kadar detay yok ama elçilerin Matta'yı İsa'ya çağırdığında, içeri aldığında İsa onu, ben Petrus'un nasıl davrandığını biliyorum, yani tahmin edebiliyorum yani. Yani düşmana çalışan adamı aramıza niye sokuyorsun gibilerinden. O bir vergi memuru. Zaten vergi memuru sevilmez. Neden? Çünkü Roma'ya çalışırlardı.
0: Evet.
1: Yahudi olarak.
0: Anlıyoruz ki o zaman o dönemde de aslında o halk biraz daha kendine dönük,
1: kesinlikle,
0: daha zor, keskin kuralları olan bir...
1: İçine kapanık bir halklar zaten.
0: Diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Peki Hristiyanlık tarih boyunca içinde bulunduğu toplumun kültüründen etkilenmiş midir? Ya da etkileyen mi, etkilenen mi olmuştur? Öyle
1: bu iki ağızlı keskin kılıç gibi bir soru. Şimdi her ikisi de doğru bence. Yani Hristiyanlık bulunduğu toplumun değerlerini etkilemiştir. Hani dedi, bir daha söylüyorum, ben tarihçi değilim, tarih profesörü değilim. Ama şunu biliyoruz ki 300'lerin başında Hristiyanlığı resmi inancı olarak kabul eden Roma'nın Hristiyanlıktan çok etkilendiğini. Hemen akabindeki daha 300-500. Yıllardan hani tırnak içinde papalık tarzı bir sistemin kurulduğunu. Neredeyse kilise önderlerinin, papalığın, değil mi? Yani binlerde, 900'lerde zaten Ortodoks ya da işte Katolik diye ayrıldılar. Ben hiç sevmem bu gibi ayrımları. Aslında İncil'de çünkü böyle ruhban sınıfları, mezhepler yoktur, biliyorsunuz. Ama ne yazık ki halkımız böyle bunu görüyor. O zaman bunlara baktığımızda ciddi etkilenmelerin, hatta kralları atayanların, değil mi, kutsayanların. Yani bir kişi taç giyecekse, kral olacaksa babadan oğula geçen bir sene, hani onu bir papanın, bir papazın, bir kilise önderinin ataması makbuldü. O zaman çok siyasete girdiler. Yani kilise bundan kötü etkilendi. Ama kültürü, kilise kültürü kötü etkilendi. Yani içine içe siyaset, güç, farklı çıkar odakları girdi. İşte bölünmeler, ayrışmalar, ruhban sınıfının oluşturulması buradan kaynaklanıyor. Ve ne yazık ki Roma'nın, örneğin İstanbul'dayız değil mi şimdi biz?
0: Evet.
1: Bakın bakalım, gidin Ayasofya'ya. Ayasofya işte ülkemizin klasik inancının, yani etnik inancının öncesi kurulmuş bir kilise binasıdır. 500'lerde, 50'lerde. En tepede ne var? Meryem ve kucağında küçük İsa var. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben Hiç kimse ben hani Meryem'e kötü laf söyleyen bir haşa birisi değilim. Nasıl söylüyor? Kadının en kutsalı. Ama bir iddiaya göre Roma tanrıçasının o dönem yani putperest Roma tanrıçasının tanrıçasının oğlunun imajı yapıldı deniyor oraya. Çünkü biliyorsunuz ki Roma'dan gelen ve Roma kültüründen gelen bir mantıken kendine Hristiyanım diyen kişileri inşa ettiği bir binaydı. Anlatabiliyor muyum? Ama en tepede olması gereken İncil'e göre bize ne? İsa Mesih'in kendisi, çarmığın kendisi ve ölümden dirilen Mesih'in olması gerekiyor. Çünkü ölümü yenen, günahlardan özgür kılan ve bize karşı kurtuluş sağlayan, hatta Yuhanna Normer'e dediği gibi diriliş ve yaşam benim diyen İsa Mesih. Kültürel etkileşim olmuştur. Kesinlikle ve olmaya da devam edecektir. Hala da etnik kültürel yapılar, siyaset, politika, ülkelerin değerleri, inançları, inançların da ülkeyi etkilediği ortadadır. Daha detaylı devam edebiliriz.
0: Tamam. Yani şunu anlayabiliriz o zaman. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tabii ki Hristiyanlığın etkilediği alanlar var ve tabii ki etkilendiği alanlar da var.
1: Somut örneklerde verebilirim. Somut örneklerde verebilirim kesinlikle. Evet.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Sevinçle. Teşekkürler.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında kültür konusunu konuşuyoruz. Ve bir önceki aslında bölümde Hristiyanlığın tarih boyunca içinde bulunduğu kültürden etkilenmiş midir üzerine konuştuk. Ve bununla ilgili birkaç örnek de verdi pastörümüz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bununla ilgili, yoksa yani, bir sonraki soruya geçelim mi?
3: Tabii ki geçeriz. Kesinlikle var. Dediğim gibi en önemlisi, beni rahatsız eden anlamda söyleyeyim tarihte, kilise ne yazık ki siyasetle, politikayla, hükümetle, krallarla çok iç içe oldu. Yani göksel egemenliği müjdeleyen kilise, göksel vatanı ve kurtarıcıyı müjdeleyen kilise, odağını göksellikten, yani Mesih İsa'dan, Rab İsa Mesih'ten, dünyasal krallığa, değil mi? Dünyasal kralcıklara, kümetlere ve onların getirdiği kurallara uymaya başladılar. Şimdi eski ayette örneğin Süleyman, örneğin diğer tanrı adamları, Tanrı'nın İsrailoğullarına, Yeremya'da, Hezekiel'de değil mi, kızdığı bölümlere, onlara öfkelendiği bölümlere, onları cezalandırdığı bölümlere bakarsanız, ne diyor? Onların putlarına taptınız. Onların kurallarına göre yaşadınız. Onların geleneklerine göre yaşadınız. Onlara kız verdiğiniz kız aldınız, adam verdiğiniz adam aldınız gibi gibi, değil mi? İşte benim yasamı hor gördünüz. O putlara kulluk etmeyi seçtiniz. Hatırlayın, çölde bile yani Mısır'a geri dönmeyi istediler, değil mi? Sıkıldılar.
2: Evet.
3: Çok kısa bir yolu, imansızdan dolayı uzun yıllarca, 40 yıl boyunca geçtiler. O zaman beni üzen şey, imanların gereğinden fazla siyasi ve politik olması, ayrışması ve Mesih'te olmaması gereken milliyetçilik akımlarına sapmaları. Yani biz Mesih'te kardeşiz örneğin, değil mi? Evet. Şimdi o zaman kardeşsek, o zaman Kürt Türk, Sünni Alevi, değil mi? Ermeni Türk, Yunan, Türk, Rum ya da bu gibi düşmanlıkların olmaması gereken şeyler. Eğer gerçekten yeniden doğmuş imanlarsak. Ama bazen ne oluyor? O onunla savaşıyor. O takım tutar gibi Mesih'i bir kenara bırakarak, değil mi? Farklı darmaşada bulunabiliyoruz. İşte Roma döneminde. Yani çünkü egemen imparatorluk Roma olduğu için. Antakya'da olsun. Örneğin hatırlayalım. Örnek vereceğim demiştim. Sadece bir örnek vereceğim. Petrus Antakya'ya geldi. Değil mi?
2: Evet.
3: Yahudiler yoktu yanında. Kimler oturdu? Tabii ki Antakya bir Roma'nın önemli bir kenti, Roma İmparatorluğu'nun zengin bir kent. Ve orada onlara müjdeyi paylaşan, onlarla yiyip içen bir adamdı. Ama Kudüs'ten, Yeruşalem'den imanlar geldiği zaman Petrus onlardan ayrıldı. Onlar yemez, içmez, bir araya gelmez oldu. Evet. Neden? Çünkü eleştirilecektir. Sen bir sünnetsizin evine mi girdin? Bir Romalı'yla birlikte aynı sofraya mı oturdun? Kültürel farklılıklardan dolayı, etnik yapılardan dolayı Paulus hamdolsun geldi, herkesin göz önünde Petrus'a fırça attı. Hakanca söylüyorum. Ve dedi, yaptığın şey doğru değil. O yüzden bu ve buna benzer birçok örnek, birçok farklılık, kafa kazıtma, adanma, sünnet olma, yani İncil'de anlatılan kültüre uygun olmayan farklılıklar oldu. Ama bir daha söylüyorum, fazla krallara yetki verildi. Fazla kralların altına girildi. Tanrı'nın krallığı yerine insanların krallığını tarih boyunca seçtiler. Orta çağ, bana göre, beni dinleyenler bağışlasın, Hristiyanlık açısından hiç iyi bir imaj değildir. Ve çok kötüye kullanılmıştır. Hani Rabbin sözü diyor ya, sizin yaşayışınızdan dolayı benim adıma boş yere küfrediliyor. Haç seferleri, öldürülmeler, kesilmeler, mezhep ayrılıkları, bunların hiçbir İncil'de yoktur. Yani düşmanlığınızı sevin diyen Tanrı, insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız onlara öyle diyen Tanrı sözünü kenara ittiler. Dünyasal toprak, dünyasal egemenlik, nereden düştüğünü unutarak, günahkar olduklarını unutarak, kraldan çok kralcı olarak İsa'ya hizmet ettiğini düşündüler. Şövalye atadılar, kılıçtan geçirmeyi şeytanın ordusuyla savaşmak gibi haşa ilan ettiler. Aslında bizim savaşımız ruhsaldır. Ete, kana, bedene karşı değil, değil mi?
2: Kesinlikle, dünyasal değil.
3: Ama şimdi siz bu toplumda, burada bugün Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl anlatacaksınız insanlara? Nasıl görüyorlar? Filmler izleyenler, Hollywood filmleri izleyenler. Ondan sonra böyle bir kültür yok, böyle bir anlayış yok, böyle bir İncil yok deseniz de ama tarih bizi yalanlıyor. Bunları Hristiyanlar yapmadı ama ne yazık ki verilen imaj Hristiyanlık ve İsa ile ilgili hiç hoş ve doğru değil.
2: Evet, belki bu yüzden İncil'i alıp okumak çok önemli. Kesinlikle. Ve çok değerli insanlar okumalı ve aslında Tanrı'nın nasıl bir bakış açısı olduğunu, Tanrı'nın karakterini tanımak açısından ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır. Tabii ki insanların hataları olur.
3: Doğru.
2: Çünkü günahkarız ve insanız. Ama Tanrı mükemmeldir, Tanrı iyidir. Bunu görüyoruz İncil'de.
3: Kesinlikle. Amin. Şu sözünüzden bir soruya geçmeden şunu da ekleyeyim. Hani dediniz ya, şimdi İncil'e baksalar, İncil okusalar, Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın iyiliğini görecekler. Ama yaşadığımız toplumda hani yaklaşık 30 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum nacizane. Ama şunu da her cinsten, her şehirden, her kültürden, Sunnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü, ilahiyatçısı, normal insanı bileni bilmeyeli konuşmaya şansım oldu. Şimdi sen böyle diyorsun ama adam diyor ki İncil değişmiş diyor. 4 tane var diyor, 5 tane var, bilmem 10 tane var diyor. Şimdi hani okumuyor, zaten onu değişmiş kabul ediyor. Oradaki değerleri, üstün değerleri kafadan siliyor. Hani okuyacak, okusa görecek Tanrı'nın dediğin gibi karakterini, kutsallığını, paklığını. Ben bak kaç kere ilahiyatçılarla konuştum diyor. Öğrenciler olsun, dekan seviyesinde olsun, hoca, profesör olsun. Bana diyorlarsa, İncil'de bu kadar kutsallık, adalet, doğruluk, ahlak olduğunu, evlilik öncesi cinsel ilişki olduğunu bilmiyorduk diyor. Yasak olduğunu bilmiyorduk diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani Hollywood etkisi, yaşayış etkisi, bugünkü Avrupa'nın etkisi İncil'i kötülemeye ve bir bahane, bir kalıp oluyor ellerinde. Ama buradan bizi izleyen ya da pardon dinleyenlere şunu açıklayayım, net bir şekilde söyleyebilirim ki İncil gerçektir. İlk 4 bölümle başlar. Tanrı'nın lütfuna, iyi haberine, sevindirici haberine tanıklık etmektedir. İsa'nın dediği gibi gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır demiştir. Yerin ve göğün kalkması kutsal yazının en ufak bir harfinin kalkmasından daha zordur. Tanrı güvenilirdir, Tanrı yücedir, Rabbimiz yücedir ve sözünü koruyabilecek güçtedir. Bu yüzden okumayanlar, okumak isteyenler güvenle yaşayan söze, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan kutsal kitap gerçeğine gelebilir, dua edebilir. Tanrısal karakteri, sizin dediğiniz gibi tanrısal karakteri, ahlakı ve en önemlisi diri olan Mesih'i, kurtarıcıyı, cennete giden sırat köprüsünü çok net görebilir. Evet. Ve kurtulabilir ve soruların hepsine de açık ve net bir şekilde yanıt alabilir. Korkmasınlar, cesur olsunlar, değişmeyen Tanrı sözüne baksınlar.
2: Evet. Ve tabii ki bir Protestan kilisesine de gidebilirler eğer bu konuda soruları varsa, daha farklı, daha derin yardımcı olacaklardır.
3: Kesinlikle.
2: O zaman şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Tabii ki Hristiyanlık yayılmaya başladığında birçok kültürle aslında birçok insana ulaştı.
3: Doğru.
2: Ve o farklı kültürler içerisinde farklı uygulamalar var tabii ki, biliyoruz. Bir Hristiyan içinde bulunduğu kültürü her şeyiyle benimsemeli miyiz? Yani ne yapmak lazım?
3: Şimdi bu çok yani tartışmalı bir soru.
2: Evet, yani ben iman ettim.
3: Şimdi bakış açısına göre değişen bir yanıtları var bu sorunun. Şimdi örneğin yurt dışında kutsal kitap, işte Protestan dedin ya sen az önce.
2: Evet.
3: Şimdi tabii ben, ya tabii ki bu doğru bir cümle, kelime. Ama ben açıkçası Hakan Taşlı olarak kabul etmiyorum. Ben hiçbir şey protesto etmiyorum. Ben Hristiyanım, Mesihçiyim. Hani Katolik, Ortodoks, Protestan ayrımlarını ya da diğer mezhepleri reddediyorum. Çünkü bir tane İncil var, bir tane çarmıh var, bir tane kurtarıcı var. Farklı bakış açıları olabilir. Bunu saygı duyuyorum. Ama tabii net ayrımların da olduğunu da farkındayım. Ama hamdolsun bana göre İncil'de net bir ayrım yok. Bu insanın yoğurt işi, insanın bakış açısı. Şimdi o yüzden sizin sorunuz da bununla ilgili, hani nereden baktığına göre yanıtının değişeceği bir soru bu. Şimdi bulunduğumuz devlet, bulunduğumuz ülke yasaları İncilsel özle, İncilsel değerlerle örtüşmüyorsa ne yapacağız? Tabii İncil yönetimlere bağlı olun diyor, değil mi?
2: Evet.
3: O zaman buradan hareketle ne yapacağız? Şimdi örneğin tartışmalı bir konu atayım ortaya. Askere gittik. Bazı mezhepler gitmez. Ama diyor ki şimdi öldüreceksin. Değil mi? Örneğin çok zordur bak bu. Ama kutsal kitap ne diyor? Düşmandan seveceksin. Ne yapacaksın şimdi? Anladın mı? Bazı kardeşler eline silah almadı. Bazı kardeşler Ben askerlik yapmış bir kardeşim 18 ay. Hı-hı. Nöbet de tuttum. Hatta komutanın emriyle hani mermiyi bir saldırı söz konusu olduğunda hazıra açıp hani emniyeti de açtık. Yani sıksam mermi girecek. Dua ettim. Yani birini öldürmemek, birine sıkmamak, hı-hı, ve birine karşı durmamak açısından ve hamdolsun hiçbir saldırı, hiçbir gereklilik içeren bir şey olmadı. Hı-hı. Ya da kutlamalar, bayramlar, seyranlar, değil mi? Yani ülkemizin değerleri var, kültürel, evet, yapıları var. Şimdi örneğin ne olsun? Kurban Bayramı olsun, örnek veriyorum, değil mi? Hı-hı. Bu toprakta yaşıyoruz. Tamam, bu bir zorunluluk değil ama hani genel kültür olarak böyle bir hoş olan bir şey. Ben şimdi kurban kesmiyorum Mesih'ten dolayı. Neden? Bizim için İsa Mesih kurban olmuştur. İlk ve sondur, değil mi?
2: Evet.
3: Ben buna inancım gereği bu dayatmayı reddediyorum. Ya da ben örneğin bir kimliğim var. Kimlikte genelde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kimlik verilirken otomatikman İslam yazılıyor. Şimdi yeni kimliklere kalktı, hamdolsun.
2: Evet.
3: Ama E-Devletinize girerseniz yazıyor orada.
2: Evet.
3: Ben onu sildim. Şimdi kültürel olarak, yapı olarak nedir? İslam yazmasıdır. İslam yazanlara hiç lafım yok. Adam, hı-hı, buna inanıyorsa, kadın buna inanıyorsa yazsın. Ama ben resmi olarak bunu değiştirdim. Ya da sünnet konusu. Evet, benim oğlum da oldu ama ben oğlumu sağlık açısından, bir arkadaşım, hı-hı, büyük problem yaşamıştı. 15 günlükken sağlık açısından sünnet ettim. Biliyorsunuz her Yahudi ailede doğan erkek çocuk 8. gün,
2: evet,
3: sünnet dedir. Bizim Müslüman dostlar sünnetin nereden geldiğini bilmezler, açıkça söyleyeyim. Yani İbrahim sünnet etti ondan derler ama çok böyle bir açıklama, hı-hı, net bir şey yoktur. Bir kurbanda da yoktur aslında. Sonuç olarak oradan İbrahim'den geliyor. Diğer ikisini uygulamaya çalışırlar. O yüzden daha birçok olayda bunu yaşayabiliriz. Yani hukuksal olarak girmeyeyim ama hani insan hakları temelli olduğu için İncil.
2: Hı-hı.
3: Yani insana özgü, hani İncil sende inciltme, sağ yana tokat atana sol yana çevir, barışsaldır, yani barış elçisidir. Bu yüzden savaş dayatılırsa savaşmamalıdır.
2: Hı hı.
3: Haksızlığa uğradığında özellikle kardeşlerden hani mahkemeler, sürülmelerle uğraşmamalıdır. Yani dua etmelidir, Rabb'e güvenmelidir. Kolay mıdır? Günümüz değil, dünyası kesinlikle değildir. Bak şimdi konuşmak kolay.
2: Hı hı.
3: Pratikte ama madem ben bir Hristiyan kilisesi önderi olarak burada oturuyorum, benim bakış açım, baktığım perspektif incisel olmalıdır.
2: Hı hı.
3: Kimlerin hoşuna gidebilir, kimlerin gitmeyebilir. O yüzden bazı kurallar, dinsel kurallar ya da İncilsel bazı uygulamalara göre yanıt vermekte büyük fayda var kardeşim.
2: O zaman bir durum içerisinde kutsal kitaba bakacağız.
3: Evet.
2: Ve uygun olup olmadığına bakacağız, evet, öncelikli olarak.
3: Evet.
2: Ve biz ona göre hareket edeceğiz.
3: Bir imanlıysak, yani, hı-hı, kendimize mesihçi, hadi biraz Hakanca söyleyeyim, İseviyim ben. Alevi asıl geliyorum ya. İseviyim ben, yani Mesih'i izleyen, Mesih'e itaat eden bir Tanrı oğlu, Tanrı kızı, hı-hı, çocuğum diyorsam, bakış açımız bazının hoşuna gitmese de, hı-hı, sevgiyle, incisel ve Mesih'in müjdesine öncelik vererek, o pencereden bakarak yanıt verenler olmalıyız.
2: Evet, bu gerçekten önemli. Kutsal kitabı okumak da burada çok, kesinlikle, önemli. Çünkü eğer bilmiyorsak nasıl anlayacağız ne yapmamız gerektiğini?
3: Kesinlikle.
2: Kesinlikle okumak gerekiyor o,
3: doğru,
2: zaman.
3: Doğru, şiddetle tavsiye ediyoruz dua etmelerini ve kutsal kitabı okumalarını.
2: Evet, peki her birimiz belli bir kültürden geliyoruz ve iman ile birlikte Tanrı öğretisine ters düşen şeyleri de yapmıyoruz. Bu noktada tabii ki çevremizde, ailemizde ki insanlar tabii ki kültürlerine devam ediyorlar,
3: evet,
2: yaşıyorlar.
3: Doğru.
2: Onlarla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu anlamda. Hem onları kırmadan hem de bu sıkıntılar karşısında nasıl davranmamız gerekiyor, nasıl Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor?
3: Bu... Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun,
2: hı hı,
3: ne kadar alçak gönlü ve sevgi dolu davranırsanız davranın. Şimdi öyle böyle oturmuş kalıplar var ki bizim kendi penceremizden bir Türk halkı mantığıyla bakarsak kolay değil.
2: Hı hı.
3: Yani bir kere biliyorsun Hristiyanım diyorsan, ki ben espri yaparım, elhamdülillah Hristiyanım derim.
2: Hı hı.
3: Şimdi bunu diyorsanız, ki bu laf doğrudur, Arap Hristiyanlar da bunu çok kullanır.
2: Hı hı.
3: Siz artık Türk değilsiniz derler size.
2: Evet.
3: Gavur derler. Gavurun, hı hı, ne anlama geldiğini bilmezler. Gavur derler. Kaç paraya sattın derler. Kaç para alıyorsun derler.
2: Hı hı.
3: Ya da Hristiyan olduğunuzda aileniz sizden utanıyor olabilir. Kimliğinizi değiştirdiğinizde bazı yerlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Örneğin benim dedem vefat ettiğinde beni kız büyütmüştür. 96 yaşında vefat etti 2000 yılında. Cenaze töreninde cenaze namazına girmediğim için bana denmedik laf kalmadı. Bak musalla taşına girdim ama ben bir Hristiyan olarak dedem de biliyordu, helalleşmişimdir dedem de inanç anlamında. Ama cenaze namazına girmediğim için çok insanın hani utanmasa yüzüme tüküreceklerdi yani, anlatabiliyor muyum? Ters baktılar. Ya da kurban bayramı olur, bir yakınınız, bir dostunuz, bir işte Allah kabul etsin demiyoruz. Çünkü kurban yok. Yani ona saygısızlıktan dolayı ama Allah kabul etsin demediğimiz için tüh işte bilmem ne, işte Allah rahmet eylemesin, Allah rahmet eylesin demediğimiz için bize demedik laf kalıyor. Ya inancımız yok, aklanmak bu dünyadayken. Öldükten sonra Rab ile onun arasında. Ben yargıçlıyım ki, ben nereden bileyim? Canım iyi niyette desene. Ama ben kilise olarak, yani inancım olarak bunu diyemem. Saygısızlıktan değil, onu sevmediğimden değil. Ama aklanma bu dünyada, kurban bu dünyada olmadığı için demiyoruz. Yoksa onları sevmediğimizden değil. Ha, yer miyiz? Vallahi ben çatır çatır yerim yani. Yani yediğim yemekten etkilenecek vicdanen bir kardeş yoksa yanımda, ben oturur eşimle yerim yani.
2: Çünkü sizin için sadece
3: kesinlikle
2: bir et.
3: Et canım, et o. Yani duam eder, sevinçle yerim. Elinize de sağlık, kesenize de bereket olsun derim yani. Ama Allah kabul etsin diyemiyorum. Bu saygısızdan değil, inancından dolayı. Yanlış anlaşılmasın.
2: Anladım.
3: O ama zaman, bu zorluklar var yani.
2: Evet, zorluklar var. O zaman yine de tartışmak yerine, kavga etmek yerine saygıyla, kesinlikle, sevgiyle yaklaşıp
3: kesinlikle.
2: Biraz daha alt alarak belki karşılık verip ama yine de yapmamız gereken, durmamız gereken bir duruş var ve onu
3: doğru sergilemeliyiz. Bence çizgimizi korumalıyız. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimi de gözlerine öper, harçlıklarını veririm. Yani ben kültürel değerlere karşı bir insan değilim. Ama kültürel değerlerle inancımız arasındaki çizgiyi iyi korumaktan da yanayım. Yani biraz ondan biraz bundan ortaya karışık, bu doğru değil.
2: Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Bir son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Hem kültürüne bağlı kalıp hem de Hristiyan ahlakına uygun bir yaşam sürebilir mi insan? Kesinlikle. Ya da bunu nasıl yapabiliriz?
3: Kesinlikle sürebiliriz. Çünkü bana göre İncil'sel öğretiş, bilmeyenler okuyabilir, bilenler hak verecektir. Kültürler üstüdür. Dünyadaki birçok sıkıntının ne sebebi de kendi kültürünü İncil'in kültürü üzerine koymaya çalışmaktan gelir. Bu yüzden Batı'da ya da Avrupa'da ya da diğerlerdeki en büyük sorun da budur. Kendi kültürel anlayışını sanki bu İncil'miş gibi toplumlara ya da halka ya da insana yansıtmalarıdır. Evet, yaşayabilirsiniz. Çünkü İncil, bugün de söylediğim gibi, yani bayrağına, değerlerine, sınırlarına, toprağına, değil mi? Yani göksel vatanı özleyen bir insanın toprak dediği gibi derdi olabilir mi? Bana gelmiş adam diyor ki, siz diye amacınız bu toprağı bölmek, bu toprağı almak. Olmadı, ben burada doğdum zaten. Kimin malını kime satıyorsa haşa. Yani ben zaten buranın çocuğuyum ve bu bayrağı seviyorum. 29 Ekim'i kutluyorum. 30 Ağustos'u zaferle kutluyorum. Ben yani saygılı askerlik yapmış, bayrağın önünde selam veren, 10 Kasım'da durup hani arabadan inen adamım. Yani bana hangi milliyetçiliği anlatıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ben Hristiyan olarak bu toprağın değerlerine, kültürüne, yaşayışına, kült müziğine hala biz saz dinliyoruz, hala halay çekiyoruz, hala horon tepiyoruz, değil mi? Yani bunları severek dinliyoruz ve bu toprağın çocuğuyuz. Yani o yüzden bizim Hristiyan olarak kültürle ya da yaşayışıyla toplumun değerlerine ayrı düşmemiz söz konusu, tam tersine toplumun değerlerine, kültürel yapısına, ahlaki değerlerine fazlasıyla katkı yapan bir inançtır. Hristiyanlığı karıştırmayalım. Yani batı eşittir batılıdır, eşittir batı yaşamı kültürdür diyerek sanki bizden bambaşka bir yere atmayalım, tam tersinedir. İç içedir ve çok saygılıdır.
2: Evet, o zaman daha sonradan İsa Mesih'e iman etmiş insanlar da aslında kültürlerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor bu.
3: İş değil.
2: Yani hem kültürünü gerçekten yaşayıp bağlı kalabilir, hem de İsa Mesih'in öğretisine uygun, buyruklarına uygun da yaşayabilir. Çünkü biz aslında bir anlamda çok büyük bir tanıklık da veriyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Rabbin öğretisine göre yaşıyoruz.
3: Doğru.
2: Ahlaksal olarak kendimizi korumalıyız tabii ki. Kutsal olmalıyız, temiz olmalıyız.
3: Doğru.
2: Ama tabii ki kültürümüzü de yaşamaya devam etmeliyiz. Eğer bizim imanımıza zarar vermiyorsa ya da Rabbin buyruklarına ters bir şey yoksa biz yaşayabiliriz o kültürü.
3: Kesinlikle. Bu bölümle ilgili son şunu ekleyeyim isterseniz. İsa Mesih dedi ki, Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Ben 4 yıl mahkemede yargılanmış bir kardeşiniz olarak bir mahkeme çıkışımda beni gazeteciler sıkıştırdığında, önemli biri olduğumdan değil ama ilk defa bir Türk Hristiyan mahkemedeydi ve bana çok böyle mikrofonları, kameraları uzattılar. Ben konuşmamın sonunda bu Google'a yazılı da çıkıyor, var. Demiştim ki, yani ben iki kişiyi izliyorum. İsa Mesih Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin demiştir. Ben de bu toprakların bir evladı olarak, bir Türk Hristiyan olarak diyorum ki herkes Atatürk'ün hakkını Atatürk'e versin, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya versin. Ben iki kişi izlemedim. Biri İsa, iki Atatürk bu topraklarda. Hı hı. Yani bunu bir salt milliyetçilik duygusuyla söylemiyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Ve yani bu toprağın öz evladıyız. Hı hı. Ve asli unsuruz. Ve bu toprağın şerefli Hristiyanlarıyız.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Zamanımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Keyifli bir zamandı bizim için. Umarım sizler için de öyle olacaktır, olmuştur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
3: Esen kalın, hoşça kalın.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Kendisi önemli ve gizemli bir şahsiyet ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümü kendisiyle ilgili bir takım iddiaların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor ve bu konuda kitaplar yazılıyor, ortaya çeşitli teoriler atılıyor ve bunları ele almaya çalışıyoruz bu program serimiz boyunca. Peki bunlar doğru mu değil mi, bunları ele alıyoruz ve doğrusunu kutsal kitap, kutsal yazılar ışığında ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Evet George Bey, şunu sormak istiyorum öncelikle. Konumuz İsa ve Pavlus'un temel müjdesi olacak. Bugün öncelikle şunu sormak istiyorum. İsa neyi müjdeler bize?
1: Ha, güzel bir soru. İsa evet müjdeyi duyuruyordu. Şu şekilde okuyoruz. Hayatının tam başlangıcında Yahya'nın tutuklanmasından sonra şu ifadeyi okuyoruz. İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celili'ye gitti. Ve şöyle bir müjde veriyordu. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın diye bir müjde yayıyordu. Yani zaman doldu. Bütün Tevrat'ta açıklanan, haber verilen, önceden bildirilen olaylar artık zamanı geldi. Mesih zamanı geldi. Zaman doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diyordu. Yani Tanrı'nın krallığı konusunu müjdeliyordu. Tanrı her zaman egemen ama yeryüzü üzerinde şeytanın egemenliğini yok edecek olan bir egemenlikten söz ediyordu peygamberler. Ve Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diyordu. Çünkü Tanrı'nın kralı Mesih'i gelmiştir diyor. Benim tövbe edin, müjdeye inanın diyor. Ve özetle insanları kendine çağırıyor. Ey bütün yorgunlar, yükü ağır olanlar, bana gelin. Yani Tanrı'nın Mesih'i benim, Tanrı'nın krallığı benim elimde, bana iman eden Tanrı'nın egemenliğine girecektir şeklinde bir müjde veriyordu.
0: Evet. Peki insanlık bu duruma nasıl gelmişti? George Bey, belki biraz bizi yaratılışa götürmek istiyorum, başlangıca götürmek istiyorum. İnsanlık bu müjdeye ihtiyaç duyacak duruma nasıl geldi? Yani Tanrı bizi böyle mi yaratmıştı? Nasıl biz bu sürece geldik? Tövbe edin ve göklerin egemenliği artık yaklaştı müjdesinde. Niye tövbe etme gereksindiğimiz o noktaya geldik George Bey?
1: Başlangıçta iyi olan Tanrı, Allah her şeyi iyi yarattı diyor. İnsanı da iyi yarattı. Günahı, sıkıntısı, ölümü de ölümde yoktu ilk yarattığı zaman ve ilk insana Adem ve Havva'ya bu yeryüzü üzerindeki egemenliği emanet etmişti. Bunu siz yöneteceksiniz, denetiminize alacaksınız, dolduracaksınız diye bir egemenlik kuruyor. İnsan aracılığıyla, insanın vezir olduğu veya temsilci olduğu bir egemenlikten söz ediyor yeryüzünde. Ama insan bunu yapmadı. Tanrı'nın sözüne karşı bir isyan gerçekleştirdi. Şeytanın sözüne uydu. Ona itaat etti. Tanrı sözüne itaat edeceğine ve o egemenlik insanın elinden alındı. Şeytana bir anlamda verildi diyebiliriz. Tanrı her zaman egemen ve ama bu yeryüzü üzerindeki yönetimi kaybetti insan. Ve onun için Tanrı sözler veriyor. Gün gelecek ki bu egemenliği tekrar insana verilecek ama bu Mesih aracılığıyla olacak bir şeydir. Ve belli bir vaatler var bu konuda. Ve artık o zaman geldi. Tanrı'nın Mesih'i geldi. Mesih müjdesi ile yakın alakalıdır.
0: Peki Pavlus da mı bu müjdeden bahsediyor bize George Bey? Mektuplarında ve genel öğretisinde.
1: Evet. İsa'nın gerçekten bu ikinci Adem krallığı yeryüzü üzerinde egemenlik sürecek olan kral olduğunu bildiriyor defalarca. Zaten Mesih olduğunu kabul ediyor. Mesih kral anlamına geliyor. İsa kendine insan oğlu der bunun için ama aynı anlama geliyor Daniel 7:13'te bütün yeryüzü üzerinde egemenlik sürecek olan bir insan oğlundan söz eder. Paulus onun yerine Mesih ve Rab kelimelerini kullanıyor ama şöyle bir şey okuyoruz. Aralarınızda dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Tanrı'nın egemenliğini duyuruyordu. Bunu okuyoruz Elçilerin İşleri kitabında. Ve o insanları bu konuda ikna etmeye çalışıyordu. Tanrı'nın egemenliği ve İsa'nın Mesih olduğu konusunda insanları ikna etmeye çalışıyordu. Tanrı'nın egemenliği müjdesini anlatıyordu.
0: O zaman ikisi de insanoğlunun durumu hakkında aynı şeyi mi söylüyordu? Yani insanoğlunun bir şekilde Tanrı'dan uzaklaştığını, bu günah kavramı sonucu, Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günah kavramı sonucu Tanrı'dan uzaklaştığımızı ve bununla beraber müjdeye aslında Mesih'in müjdesine olan ihtiyacımızı, Mesih'in kurtarışına, çarmıhta ölüşüne ve üçüncü gün dirilişine olan ihtiyacımızı ikisi de duyuruyordu. Bu konuda bir farklılık var mıydı arada?
1: İsa Mesih de insanları birçok şeye benzetiyor. Yoksul, tutsaklara, işte körlere benzetiyor. İnsanlar kördür, tutsaktır, ezilmiştir. Ölülerden söz ediyor. İşte ölüler kendi ölülerini gömsünler, ruhsal olarak da ölüdür diyor İsa. Paulus da aynı şekilde insanların yoksul, ellerinde hiçbir şey olmadığı, günah yüzünden de lanet altında olduklarını anlatıyor. Kör mesela 2. Korintiler'de 4. bölümde diyor ki bu çağın ilahı yani şeytan onların zihinlerini kör etmiştir diyor. İsa da körlerin gözlerini açmak için geldim diyor. Yani sadece fiziksel değil ruhsal olarak. Veya diyor ki biz yani bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığının egemenin yani şeytana söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha tutsaktadır diye anlatıyor. Benzer bir şekilde anlatıyor. İnsanın kurtulmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ruhsal hasta olduğunu İsa söylüyor. İyilerin değil de hastaların hekime ihtiyacı var diyor. Paulus da insanların da ruhsal olarak ölü ve hasta olduğunu bildiriyor. Mesih'in acılarıyla şifa bulduğumuzu bildiriyor.
0: Peki ikisi de Mesih'in kimliği hakkında aynı şeyleri mi söylüyordu? Yani İsa Mesih'in belki doğrudan olmasa da net bir şekilde oradan o ayetlerden çıkartabildiğimiz şekilde ve o dönemdeki insanların anladığı şekilde Tanrı olduğunu söylediğini görüyoruz. Elçi Pavlus da İsa'yı Tanrı olarak mı tanıtıyordu? Burada bir farklılık var mıydı? Çünkü bazıları şunu düşünüyor, işte aslında İsa bunu söylemedi ama Elçi Pavlus İsa'yı abarttı, onu tanrılaştırdı gibi iddialar da var. İkisi de Mesih'in kimliği hakkında aynı şeyi mi söylüyorlar?
1: İsa Mesih kendini Tanrı oğlu olarak tanıttı. O şekilde anlattı. Benle baba biriz der kendi öğretilerinde. Veya ben diyor ki mesela, siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Yuhanna 13'te öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim diyor. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım diyor. Hani ben bu kimliğe sahip olduğum halde size hizmet ettim diyor. Paulus da aynı şey söylüyor. Mesela Filipililer 2'de Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun diyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde diyor. Bu Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor. İnsan olduğu aramızda. İsa Mesih defalarca Tanrı'ya ait olan, Tanrı'ya özgü yetkilere sahip olduğunu bildiriyor. Git diyor, günahların bağışlandı diyor. İnsanlarda tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir der. Bu adam küfrediyor. Ama İsa geri adımı atmıyor bu konuda. Yani günahlarınızı günahlara bağışlıyorum diyor. İbrahim'den önce ben varım diyor. Yani kimliğini bildiriyor. Onun için insanlar onu taşlamak istiyorlardı. Kim, yani Rabliğini ilan ediyordu. Müjde kitapları bunu açık bir şekilde, bazen de dolaylı yoldan bunu anlatıyor, kimliğini. Paulus da bunun aynısını bildiriyor.
0: İsa'nın ölümü hakkında ve dirilişi hakkındaki konulara da bakmamız gerekebilir belki. Ardından araya gitmemiz gerekecek ama İsa'nın ölümü, dirilişi ve ikinci gelişi konusunda da Elçi Pavlus İsa ile aynı şeyleri mi söylüyor? Burada farklılıklar var mı? Çünkü genelde şüphecilerin bütün yaklaşımları bu herhangi bir konularda, herhangi bir konuda buradaki aşamaların birinde bir değişiklik olabileceği yönünde. Bu konularda bir farklılık var mı?
1: Yani bir fark, şöyle bir fark var. Birisinde yani İsa Mesih'in yeryüzünde yaşarken çarmıha gerilmeden önceki sözlerinde bunlar olacak diye bildiriyor. Mesela ben insan oğlu olarak Kudüs'e gideceğim, başka insan ulusların ellerine teslim edileceğim, çarmıha gerileceğim, üçüncü gün ölümden dirileceğim diye bildiriyor, önceden söylüyor ve bunun da sebebini çok kısa anlatıyor. Elçiler sonradan bakarak bunun sebebini daha detaylı şekilde anlatıyor ama mesela şöyle bir benzerlik var. Fidye olduğunu söylüyor İsa. Fidye olarak öleceğini bildiriyor. Diyor ki mesela, aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu, yani kendisinden söz ediyor. İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye de canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi diyor. Paulus da mesela 1. Timoteus 2'de diyor ki, tek Tanrı vardır ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olmuş olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır diyor. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. Ben de bunun habercisiyim diyor. Yani fidye olarak öldüğünü de ikisi bildiriyor. Bu bir örnektir.
0: Evet. İkinci gelişi hakkında bir Elçi Pavlus'un mektuplarında bir şey var mıydı, bildiri var mıydı? İsa tabii ki bundan çok sık bahsediyor, ikinci gelişinden bahsediyor ama Elçi Pavlus da bundan bahsediyor muydu George Bey?
1: Evet, sık sık ondan bahsediyor. İsa'nın ölümden dirildiği, Tanrı'nın sağında olduğu ve tekrar geleceğini defalarca bildirdi. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz diyor. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olan, yani uyumuş, ölmüş olanların da onunla birlikte geri getirecektir. Rabbin kendisi diyor, bir emir çağrısıyla baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Belki biraz daha detaylandırabiliriz sonra. Ama Paulus sürekli İsa'nın tekrar geleceğini bildiriyor. Bütün umudunu ona bağlıyor zaten.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: ilahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
3: Kültürel Antropoloji Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Maranata.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Pristov ile karşınızdayız ve İsa ve Pavlus'un temel müjdesini konu alıyoruz. İsa hangi müjdeyi bize duyuruyordu? Pavlus hangi müjdeyi bize duyuruyordu? Bunu ele almaya çalışıyoruz ve bunlar arasında bir farklılık var mıydı? İddia edildiği gibi aslında Elçi Pavlus İsa'nın müjdesine bir şeyler ekledi mi? Özellikle kritik noktalar, onun tanrılığı gibi konularda, bu tarz konulara biraz değindik ve en son programı kapatmadan, aslında araya girmeden önce daha doğrusu, ikinci gelişi hakkında, İsa'nın ikinci gelişi hakkında bahsediyorduk. Burayı belki George Bey biraz genişletebiliriz, burayı biraz açabiliriz, ikinci gelişi konusunu. İsa'nın ikinci gelişi nasıl olacak ve bu gelişin belirtileri nasıl olacak? İsa bu konu hakkında ne söylüyor? Pavlus bu konu hakkında ne söylüyor? Burada bir farklılık var mıdır?
1: Evet, bu gerçekten önemli bir konu ve sürekli yani mektuplarından anladığımız kadarıyla Pavlus'un aklında olan bir konu. Onun gelişini bekliyordu. Bir süre olacağını da biliyordu, süreç olacağını, ama aynı zamanda her an gelebilir gibi yaşıyordu. Bu yaşam şeklini Mesih'in kendi sözlerinden almıştı. Diyor ki Mesih, İsa da söylüyor, hırsız gibi gelecek. Kimsenin beklemediği bir anda gelecek. Pavlus'un mektuplarında da hırsız gibi gelecek ifadesi geçer mesela. Ama İsa çok önemli son gelişini, ikinci gelişini bildirmişti. Çarmıha gitmeden önceki o son hafta içinde Zeytinlik Dağı'na çıkmıştı. Kudüs'ün dışına çıkıp da bu tapınak yıkılacak diyor ki bu 70 yılında gerçekleşen bir olaydı. Tapınak yıkıldı, hiçbir şey kalmadı ve aynı zamanda uzun bir süreçten anlattı. Kudüs'ün diğer ulusların ayakları altında çiğneneceği bir süreçten söz ediyor. Tekrar kendisinin geleceği, sıkıntı dolu bir dönem olacağını bildiriyor ve özellikle Yahudilerin de tekrar orada olacağını açıklıyor. Ve bir yasa tanımaz Mesih karşıtı denilen birisinin gelip egemen olacağını bildiriyor. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın diye okuyoruz Matta 24'te. Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Bir parça 70 yılında gerçekleşen olay, ama aynı zamanda ikinci gelişinin de öncesinde yaşanacak olan bir takım olaylar var. Ve İsa da onlardan söz ediyor. Diyor ki işte o zaman belirtiler olacak, gökler kararacak, işte depremler çoğalacak vesaire, savaşlar artacak. Bir doğum sürecinde doğum sancılarının arttığını, hızlandığı gibi o dönemin sonunda büyük sıkıntılar olacak. Kudüs merkezli olacak. Pavlus da aynı şey söylüyor mektuplarında. Yani bu böyle birisi, 2. Selanikliler 2'de bunu söylüyor. Yasa tanımaz adamdan söz ediyor. İşte bu olmadan önce son gelmez diyor. Yani zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik bekliyoruz diyor. Onun gücü şu anda, yani yasa tanımazlığın gizli gücü şu an etkindir, ama o zaman o gelecek, ortaya çıkacak ve Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek diyor. Yani son bir düşman ortaya çıkacak. Müslüman dünyasında da Deccal diye bilinen birisi var. Herhalde buna benzer bir kavramdan söz ediyor. Ama İsa'nın sözleri İncil'in bütün mektuplarında da yer alır. Vahiy kitabında da detaylı şekilde Mesih'in ikinci gelişinden önce yaşanacak olan bir sıkıntı dönemini anlatıyor.
0: Evet, bu konuda da o zaman aynı olduklarını, aynı şeyi aktardıklarını görüyoruz. Şunu sormak istiyorum, biraz daha konuyu aslında genişletmek istiyorum bu konuda. İsa'nın aslında tüm insanlığın günahları için aramıza geldiğini, çarmıhta öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini biliyoruz. İkinci gelişin amacı ne olacak George Bey? Ne amaçla gelecek ikinci kez? Bundan kısaca bir değinebilir miyiz?
1: ikinci gelişinin sebebi de amacı bir parça yargı olacak. Ama yargı olayından önce şundan söz etmemiz lazım. Şu anda İsa Mesih yaşıyor. Yaşıyor ve neler yapıyor? Bütün uluslardan bir halk topluyor. Kendine ait olan iman edenleri kendine getiriyor, kendine bağlıyor. Ve bir yani kilise dediğimiz bir olgu var. Kilise nedir? Onun halkıdır. Her uluslar arası siyasi olmayan bir yapıdır. Yani kilise böyle bu halkı tamamlayacak. Bütün asırlar boyunca bunları kendine bağlıyor ve ikinci gelişinde onları yanına alacak. Yani o amaçla gelecek. Ama ikinci amacı gelişinin ikinci bir amacı var. Kötülüğe son vermek üzere gelecek. Ulusları yargılamak üzere gelecek. Onun şöyle bir ifadesi var. 2. Timoteus kitabında bunu okuyoruz. İsa Mesih de aynı şeyi söylüyor ama burada Paulus'un ağzından Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan İsa Mesih İsa'nın önünde onun gelişi, yani ikinci gelişi, onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Tanrı sözünü duyuyor. Yani Tanrı İsa Mesih egemenliğini kurmak üzere gelecek. Şu an bir hazırlık süreci devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Şeytanın işlerini henüz tam olarak son verilmedi. Uluslar hala ona karşı isyan ediyor. Onun ardından gel çağrısına itaat etmiyor. Ama o gün gelecek ve o zaman yargı zamanı gerçekleşecek.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kutsal Ruh konusuna biraz değinmek istiyoruz. Çünkü Kutsal Ruh konusunda İsa'nın benden sonra aslında size bir yardımcı gelecek ve o sizin aranızda yaşayacak, sizinle beraber olacak. Ve bir önceki bölümde değindiğimiz gibi aslında İsa'nın sözlerini bize hatırlatacak, benim sözlerimi size hatırlatacak demişti İsa. Kutsal Ruh'un kimliği konusunda, Kutsal Ruh'un işleyişi konusunda da İsa ve Pavlus aynı şeyi mi duyuruyorlar? George Bey.
1: Evet, ikisi de zaten Tevrat'ta başlayan bir çizgi var. Ta başlangıçta Tevrat'ın, Torah'ın ilk ayetlerinden, ikinci ayetinde bunu görüyoruz. Diyor ki başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Ben direkt ayeti okumak istiyorum, daha iyi olur. Çünkü ezberi söylemek belki yanlış da söyleyebilirim. Diyor ki Yaratılış kitabında, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Bu başlangıç. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı'nın ruhu kutsal kitap boyunca Tanrı'nın kendi ruhu. Tanrı'yı

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize hemen takip edebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, İnananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde kültür konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Hakan Taş'tan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii Hakan ki. Bey? Bir kere davetiniz için minnettarım. Rab hepinizi bol bol bereketlisin. Maranatha Radyo'ya ilk defa geliyorum. Hep duyuyoruz. Avrupa'da çok dinleniyorsunuz, onu da söyleyeyim. Almanya'sında, İngiltere'sinde, Bulgaristan'ında, Türklerin olduğu her yerde Maranatha Radyo var ve çok minnettarlar. Selamlarını da ileteyim. Ben 55 yaşındayım, evliyim. İki çocuğum var, bir oğlum, bir kızım var. 29 yıl önce Rab İsa Mesih'e iman ettim. Aslen Sivaslıyım, Alevi asıllıyım. Şimdi de İsevi'yim. Tabii ki aslımızı, özümüzü, kültürümüzü, Türklüğümüzü reddetmiyoruz. Şifayla, Rab İsa Mesih'in lütfuyla birçok hastalıklardan, sıkıntılardan kurtularak iman etmiş bir kardeşinizim. Ama tabii ki ben ateist bir babanın da evladı olarak, dedem Alevi dedesiydi, Bektaşiydi. Bir ortada kalan biriydim ama ben hem kutsal yazıların Londra'da olsun, Kudüs'te olsun, İbranice ve Grekçe metinleri de incelemiş. Türkiye'nin karış karış Hristiyanlıkla ilgili kökenini incelemiş biliyorsunuz. Bizim topraklarımız Anadolu toprakları, Hristiyanlık açısından evet. Çok zengin. Yani Roma bizim elimize su dökemez. Ne yazık ki bunu tanıtmıyoruz. Kıymetini bilmiyoruz ama yani incelemiş. Yani İncil'in gerçek olduğunu görmüş. Rabbin gerçek olduğunu görmüş. Mesih'i iyileştiren diri bir Rab olduğunu görmüş. Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan gerçekler doğrultusunda iman etmiş. Bu doğrultuda inancını yaymaya çalışan, sizin de açılışta söylediğiniz gibi kilise önderliği yapmaya çalışan nacizane hizmet takımımızla birlikte 3 kilisemiz var. 7 yıldır Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı olarak hizmet ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde kişisel yani ortaklarımız, partnerlerimiz var. Kilise ortaklarımız yurt dışında, yurt içinde, Türklerin olduğu her yerde, özellikle Avrupa'da gidip müjdeyi duyuran, kilise kurmak isteyen, televizyonlarda ya da YouTube kanallarında kendince programlar yapan bir kardeşinizim. Bugün de buradayım.
0: Evet, hoş sorularınızı geldiniz.
1: Yanıtlamaya, bildiklerimi cevaplamaya, yanıtlamaya çalışacağım.
0: Evet, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranatha yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranatha.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Hakan Bey, aslında din ve kültür karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde şu soruyla başlamak istiyorum öncelikli olarak. Kutsal kitabı daha iyi anlamak için o dönemin özelliklerini, yaşayan halkı ve kültürü de bilmek faydalı olacaktır.
1: Kesinlikle.
0: Bu nedenle o dönemdeki yaşayan halktan ve kültürden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki, yani bu önemli. Yani zamanın ruhunu yakalamak önemli. Tabii ki biz bazen şimdi 2000 yıl örneğin İncil'sel baktığımızda Mesih'in çıkışını yaklaşık söylüyorum. 2000'den bir tık fazla ama 2000 yıl öncesiyle Mesih'in sözleri, kişilerin davranışları, tepkileri. Hani Tanrı'nın sözü değişmez, kalıcıdır. Ona bir lafım yok. Ama örneğin bir Musa'yı ele almaya kalktığımızda da bir Davut'u 3000 yıl geriye gidiyoruz.
0: Evet.
1: Musa, işte atıyorum yuvarlak konuşalım buna. 3500, İbrahim'e gidersek 4-4,5 diyenler var. Hani kültürler, ortamlar, medeniyetler, o dönemki Roma'nın işgalleri, putperest kültürün getirdikleri, çok tanrıcılığın getirdiği kültürel değerler. Tabii ki inancı anlamaktaki bazı işin özüne bakmazsan, yani yüzeysel bakarsan bizi zorlaştırıyor. Yani bu pencereden bakıp 2000, 3000, 4000 yıl öncesine gidip yorum yapmak ya da ahkam kesmek, affedersiniz, biraz sağlıklı değil. Tabii anlamak önemli. Tabii ki biliyorsunuz ki Rabbimiz İsa Mesih beden alıp geldiğinde, bakire Meryem'den doğduğunda, kutsal yazılara uyarınca, uygun zaman geldiğinde, o dönemde Roma'da, Roma'nın yani şey özür dilerim Kudüs ve Orta Doğu bölgesi, Roma'nın işgali, hı hı. Roma'nın sömürgesi altındaydılar. Roma valisi Pilatus, işte ondan sonra Herodesler, krallar, Yahudi kralları. Evet, Yahudiler kendi kültüründen, yani Tevrat ve Zebur vardı o zaman. İşte on emirler, yasalar, hı hı. Leviller, kurban, tapınak, sunak sistemleri falan. Orada şunu görüyoruz. Çok hani bir tarihçi ağzıyla konuşup ahkam kesmek istemem. Hı hı. Ama kültürel açıdan baktığımızda Romalıların Yahudilerle, hı hı. dinsel kurallar üzerinden, yani neden? Çünkü bir din devletiydi İsrail, kısmen hala öyle.
0: Evet.
1: Romalılarla bir araya gelme mümkün değildi. Hatta bir Romalının bir Yahudinin evine gelmesi, o evdekilerin kirlenmesi, temizlenmesi, dinsel olarak kirli olması anlamına geliyordu. Hı hı. Bu yüzden Yahudiler de onların olduğu yere girmezdi. Romalıların da oraya girmesine izin verilmez. Bu yüzden aslında inim inim inliyorlardı, Hakan'ca söylemek gerekirse. Çünkü kurtarıcıyı bekliyorlardı, Mesih'i bekliyorlardı. Tapınak mevcuttu. O yüzden o dönemdeki ilişkiler gerçekten çok zor. Kısmen de ayaklanmalar, Roma'ya karşı mücadeleler. Hatta bir kısım Yahudilerin Mesih geldiği zaman bizi bu Romalı zulmünden, Roma'nın baskısından kurtarılacak. Tanrı'nın vaat ettiği işte o Fırat, Dice'den, işte Mısır, Sina'ya kalan bölgelerde İsrail'i egemen kılacak. Hı hı. Vaat edilen toprak anlamında problemler vardı. Ama ne yazık ki Mesih'in gelişiyle ilgili ya da Tevrat'ta, Zebur'daki kültürel değerlere ya da inanç vaatlerine baktığımızda Yahudilerin birçoğunun beklediği tarzda bir yaklaşımla Tanrı kurtarışını sağlamadı. Şimdi bunun kültürle ne alakası var derseniz, şu anlamda alakası var. Tabii ki Tanrı bizi kurtarmak istiyor, kurtuluş geliyor, hı hı. ama kurtuluşun da bir mantığı var, bir kültürü, bir yapısı var. Ama bunu anlamadı Yahudiler. Şimdi anlamayınca, hatta kültürel bir örnek olsun, hatırlarsanız İncil'de bir Yahudi yüzbaşı, özür dilerim, Romalı yüzbaşı,
0: evet.
1: İsa'ya uşağı ile ilgili, askerle ilgili, yardımcısı ile ilgili bir şifa dilemek için geldi. Şimdi buradan baktığınızda bu adamın İsa'ya, bir Yahudi olduğu için, İsa bedencik Davut'un soyundan bir Yahudiydi, gelip yardım istemesi kabul edilebilir bir şey değil, mantıklı bir şeydi. Çünkü Yahudilerle Romalılar kültürel her açıdan büyük fark var. Nedir? Tapınma şekli. Tek tanrıcılık yoktu. Affedersiniz, sünnet. Romalılar sünnet yoktu. Her Yahudi çocuk 8. gün sünnet olur. Böyle bir kültür var. Eğlenme, yeme içme kültürleri, değil mi? Yaşayış, askeri farklılıklar. Bakış açısı, dünyaya egemen olma ya da tanrısal egemenliği kurma. Yani her açıdan yaşamın her alanında kültürel, inançsal, davranışsal farklılıklar vardı. Ama buna rağmen bu Yahudi adam, hı hı. geliyor, bu şey Romalı yüzbaşı geliyor, bir Yahudi'den, yani Rabbimiz İsa Mesih'ten yardım istiyor. Ve İsa ne diyor? Çok ilginçtir, değil mi? Geleceğim diyor. Yani düz geçiyorum. Geleceğim diyor. Hı hı. Ve öğrenciler şaşırıyor, halk şaşırıyor. Ve İsa Yahudi, Romalı'nın verdiği harika yanıt üzerine, hani layık değilim efendim, bir ses söyle, benim de askerlerim var, gelir diyor, değil mi? Ve evet. İsa'nın söylediği söze iman eden Romalı yüzbaşı, uşağının aynı saatte İsa'nın söylediği iyileştiğini görüyor. Şimdi burada normalde asla bir araya gelmemesi gereken iki kültür, iki davranış biçimi, hı hı. ama aynı zamanda Tanrı'nın bakış açısını, yani kısmen de Tanrı'nın bize olan kültürel bakış açısını da ortaya koyuyor. Niye bunu girdim? Çünkü biz görüyoruz ki Tevrat'ta ve Zebur'da, yani eski ayette oturtulan bir inanç kültürünün Mesih'ten sonra değiştiğini, hı hı. tüm uluslara açıldığını, Romalı, Yahudi, Türk, Kürt, Sunni, Alevi, hani bizim topraklarından konuştuğumuz evet. için, ya da Çinli, Almanya, Amerika, hiçbirinin fark olmadığını, Tanrı'nın herkesi çağırdığını, müjde aracılığıyla, Mesih aracılığıyla bu kültürel duvarları, etnik yapıları, renksel farklılıkları, kültürel, İster müzik olsun, ister davranış olsun, ister dans olsun, isterse yeme içme kültürü olsun. Hepsinin Rabbin egemeninde sıfırlandığını, Mesih'le yeni bir anlaşma, yeni bir ahit, Mesih'le birlikte Tanrı'nın elinin herkese uzandığını görüyoruz. O yüzden o şartlarda, o dönemde, örneğin ben bir Yahudi olsaydım, hani kültürel olarak sorduğunuz için, evet. yaşamak çok zordu. Gerçekten
0: biraz
1: çok zordu.
0: Biraz daha kendilerine dönük sanırım evet. kültür olarak ve diğer halklarla çok kaynaşmayan kesinlikle. Bir yapıya sahip.
1: Kesinlikle, hatta çok doğru söylüyorsunuz. Hatta eski ayetten gelen bazı ayetlerden kaynaklı olarak, hı hı. ne yazık ki bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bazı Yahudiler, hı hı. biz arı ırkız, üstün ırkız. Tanrı bizi seçti. Doğru. Yakup'la İsrail'de başlar ve Tanrı onları seçmiştir. Ama köleydiler. Ezilen, saman, kerpiç yapan, Firavun'un kölesi olan bir halktı Musa onları çıkartarak, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani aman aman akıllı, aman aman üstün, aman aman çok zeki olduklarından değil. Tanrı'nın İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vaadi üzerine Yusuf'la hazırlanan ve Musa'yla çıkartılan bir süreçten geçen bir halktı. Tabii ki Tanrı Yahudileri seviyor. Tabii ki bütün peygamberler Yakup'tan beri Yahudi, İsrailoğlu. Tanrı'nın kurtuluşu Yahudilerden gelecek, kurtarıcı Yahudilerden gelecek. O soydan gelecek, bunları kabul ediyoruz. Bu yüzden küçümsemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın.
0: Evet.
1: Ama gururlanmaya sebep olacak, üstünlüğe sebep olacak bir sebep yok. Çünkü Tanrı diyor ki ben herkesin Tanrısıyım.
0: Evet.
1: Siz de biliyorsunuz ki İbrahim'e Tanrı vaatte bulunduğu zaman senin soyundan gelen kurtarıcı, Mesih, doğru kişi, seçilmiş kişi gelinceye dek, değil mi?
0: Evet.
1: Sadece aracımız oldu yasa ve Yahudilerin kuralları ve kültürel yapıları. Ama tüm ulusların aklanma vaadi İbrahim'e Mesih ile ilgili, kişiyle ilgili, yani yasadan önce verildi. Sonuç olarak burada Yahudiler, yani gerçekten Mesih'i kabul eden Yahudiler bu farkı anladı. İncil bu konuda çok nettir ve müjde herkes içindir. Sadece Yahudiler içindir. Evet, elçiler Yahudiydi, İsa Yahudiydi bedencek. Ama kurtuluş, işte sen Sivaslısın, ben Sivaslıyım, kardeşim atıyorum Malatyalı. İşte iman ediyoruz, değil mi? Binlerce, evet, on binlerce imanlı var Türkiye'de. Ama Yahudi değiliz bedencek. Ama imanla gelen İbrahim'in soyu ruhsal anlamda mirasçılarız ve ortağız. O yüzden kültürel farklılıklar var, zorluklar var. Her dönem oldu. O dönemde de oldu. Romalılarla Yahudiler anlaşamıyorlardı. Yani hatta Romalıların kesinlikle Yahudilerin dinsel, kültürel, hani ısı bayramı, arınma bayramı, kurban bayramı, çıkışı kutlama, Pentekostlar ve daha bir sürü bayramları alay ettiler. Yahudileri küçümsediler. Romalıların da bu çok büyük problemiydi. Hani tek ırk biziz, üstün ırk biziz. Çünkü askeri olarak güçlüler. Evet, yani bilinen dünyayı yönetenler o dönem Romalılardı. Çünkü daha Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika keşfedilmemişti. Ve o dönemki Orta Doğu ve Avrupa coğrafyasının en iyi Persleri bile alt ettiler. İskender'le neler yaptıklarını biliyoruz. O zaman kendilerini bir üstün görme, karşı tarafı küçümseme, insan gibi görmeme, yani köle olarak görüyorlardı. Zaten vergi topluyorlardı. Örneğin Matta Yahudilere bir vergi memuruydu. Yani Romalılara çalışan bir adamdı,
0: evet.
1: Matta. Matta'nın, ben tahmin ediyorum, hani İncil'de bu kadar detay yok ama elçilerin Matta'yı İsa çağırdığında, içeri aldığında İsa onu, ben Petrus'un nasıl davrandığını biliyorum, yani tahmin edebiliyorum yani. Yani düşmana çalışan adamı aramıza niye sokuyorsun gibilerinden. O bir vergi memuru. Zaten vergi memuru sevilmez. Neden? Çünkü Roma'ya çalışırlardı.
0: Evet.
1: Yahudi olarak.
0: Anlıyoruz ki o zaman o dönemde de aslında o halk biraz daha kendine dönük,
1: kesinlikle,
0: daha zor, keskin kuralları olan bir...
1: İçine kapanık bir halklar zaten.
0: Diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Peki Hristiyanlık tarih boyunca içinde bulunduğu toplumun kültüründen etkilenmiş midir? Ya da etkileyen mi, etkilenen mi olmuştur? Öyle
1: bu iki ağızlı keskin kılıç gibi bir soru. Şimdi her ikisi de doğru bence. Yani Hristiyanlık bulunduğu toplumun değerlerini etkilemiştir. Hani dedi, bir daha söylüyorum, ben tarihçi değilim, tarih profesörü değilim. Ama şunu biliyoruz ki 300'lerin başında Hristiyanlığı resmi inancı olarak kabul eden Roma'nın Hristiyanlıktan çok etkilendiğini. Hemen akabindeki daha 300-500. Yıllardan hani tırnak içinde papalık tarzı bir sistemin kurulduğunu. Neredeyse kilise önderlerinin, papalığın, değil mi? Yani binlerde, 900'lerde zaten Ortodoks ya da işte Katolik diye ayrıldılar. Ben hiç sevmem bu gibi ayrımları. Aslında İncil'de çünkü böyle ruhban sınıfları, mezhepler yoktur, biliyorsunuz. Ama evet, ne yazık ki halkımız böyle bunu görüyor. O zaman bunlara baktığımızda ciddi etkilenmelerin, hatta kralları atayanların, değil mi, kutsayanların.
0: Evet.
1: Yani bir kişi taç giyecekse, kral olacaksa babadan oğula geçen bir sene, hani onu bir papanın, bir papazın, bir kilise önderinin ataması makbuldü. O zaman çok siyasete girdiler. Yani kilise bundan kötü etkilendi. Ama kültürü, kilise kültürü kötü etkilendi. Yani içine içe siyaset, güç, farklı çıkar odakları girdi. İşte bölünmeler, ayrışmalar, ruhban sınıfının oluşturulması buradan kaynaklanıyor. Ve ne yazık ki Roma'nın, örneğin İstanbul'dayız değil mi şimdi biz?
0: Evet.
1: Bakın bakalım, gidin Ayasofya'ya. Ayasofya işte ülkemizin klasik inancının, yani etnik inancının öncesi kurulmuş bir kilise binasıdır. 500'lerde, 50'lerde. En tepede ne var? Meryem ve kucağında küçük İsa var. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben Hiç kimse ben hani Meryem'e kötü laf söyleyen bir haşa birisi değilim. Nasıl söylüyor? Kadının en kutsalı. Ama bir iddiaya göre Roma tanrıçasının o dönem yani putperest Roma tanrıçasının tanrıçasının oğlunun imajı yapıldı deniyor oraya. Çünkü biliyorsunuz ki Roma'dan gelen ve Roma kültüründen gelen bir mantıken kendine Hristiyanım diyen kişilerin inşa ettiği bir binaydı. Anlatabiliyor muyum? Ama en tepede olması gereken İncil'e göre bize ne? İsa Mesih'in kendisi, çarmığın kendisi ve ölümden dirilen Mesih'in olması gerekiyor. Çünkü ölümü yenen, günahlardan özgür kılan ve bize karşı kurtuluş sağlayan, hatta Yuhanna Normer'e dediği gibi diriliş ve yaşam benim diyen İsa Mesih. Kültürel etkileşim olmuştur. Kesinlikle ve olmaya da devam edecektir. Hala da etnik kültürel yapılar, siyaset, politika, ülkelerin değerleri, inançları, inançların da ülkeyi etkilediği ortadadır. Daha detaylı devam edebiliriz.
0: Tamam. Yani şunu anlayabiliriz o zaman. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tabii ki Hristiyanlığın etkilediği alanlar var ve tabii ki etkilendiği alanlar da var.
1: Somut olumlu ya da olumsuz. Somut örnekler de verebilirim kesinlikle. Evet.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Sevinçle. Teşekkürler.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Adresi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında kültür konusunu konuşuyoruz. Ve bir önceki aslında bölümde Hristiyanlığın tarih boyunca içinde bulunduğu kültürden etkilenmiş midir üzerine konuştuk. Ve bununla ilgili birkaç örnek de verdi pastörümüz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bununla ilgili, yoksa yani, bir sonraki soruya geçelim mi?
3: Tabii ki geçeriz. Kesinlikle var. Dediğim gibi en önemlisi, beni rahatsız eden anlamda söyleyeyim tarihte. Kilise ne yazık ki siyasetle, politikayla, hükümetle, krallarla çok iç içe oldu. Yani göksel egemenliği müjdeleyen kilise, göksel vatanı ve kurtarıcıyı müjdeleyen kilise, odağını göksellikten, yani Mesih İsa'dan, Rab İsa Mesih'ten, dünyasal krallığa, değil mi? Dünyasal kralcıklara, kümetlere ve onların getirdiği kurallara uymaya başladılar. Şimdi eski ayette örneğin Süleyman, örneğin diğer tanrı adamları, Tanrı'nın İsrailoğullarına Yeremya'da, Hezekiel'de, değil mi, kızdığı bölümlere, onlara öfkelendiği bölümlere, onları cezalandırdığı bölümlere bakarsanız, ne diyor? Onların putlarına taptınız. Onların kurallarına göre yaşadınız. Onların geleneklerine göre yaşadınız. Onlara kız verdiğiniz kız aldınız, adam verdiğiniz adam aldınız gibi gibi, değil mi? İşte benim yasamı hor gördünüz. O putlara kulluk etmeyi seçtiniz. Hatırlayın, çölde bile yani Mısır'a geri dönmeyi istediler, değil mi? Sıkıldılar.
2: Evet.
3: Çok kısa bir yolu, imansızdan dolayı uzun yıllarca, 40 yıl boyunca geçtiler. O zaman beni üzen şey, imanların gereğinden fazla siyasi ve politik olması, ayrışması ve Mesih'te olmaması gereken milliyetçilik akımlarına sapmaları. Yani biz Mesih'te kardeşiz örneğin, değil mi? Evet. Şimdi o zaman kardeşsek, o zaman Kürt Türk, Sünni Alevi, değil mi? Ermeni Türk, Yunan, Türk, Rum ya da bu gibi düşmanlıkların olmaması gereken şeyler. Eğer gerçekten yeniden doğmuş imanlarsak. Ama bazen ne oluyor? O onunla savaşıyor. O takım tutar gibi Mesih'i bir kenara bırakarak, değil mi? Farklı darmaşada bulunabiliyoruz. İşte Roma döneminde. Hani çünkü egemen imparatorluk Roma olduğu için. Antakya'da olsun. Örneğin hatırlayalım. Örnek vereceğim demiştim. Sadece bir örnek vereceğim. Petrus Antakya'ya geldi. Değil mi?
2: Evet.
3: Yahudiler yoktu yanında. Kimler oturdu? Tabii ki Antakya bir Roma'nın önemli bir kenti. Roma İmparatorluğu'nun zengin bir kent. Ve orada onlara müjdeyi paylaşan, onlarla yiyip içen bir adamdı. Ama Kudüs'ten, Yeruşalem'den imanlar geldiği zaman Petrus onlardan ayrıldı. Onlar yemez, içmez, bir araya gelmez oldu. Evet. Neden? Çünkü eleştirilecektir. Sen bir sünnetsizin evine mi girdin? Bir Romalı'yla birlikte aynı sofraya mı oturdun? Kültürel farklılıklardan dolayı, etnik yapılardan dolayı Paulus hamdolsun geldi, herkesin göz önünde Petrus'a fırça attı. Hakanca söylüyorum. Ve dedi, yaptığın şey doğru değil. O yüzden bu ve buna benzer birçok örnek, birçok farklılık, kafa kazıtma, adanma, sünnet olma, yani İncil'de anlatılan kültüre uygun olmayan farklılıklar oldu. Ama bir daha söylüyorum, fazla krallara yetki verildi. Fazla kralların altına girildi. Tanrı'nın krallığı yerine insanların krallığını tarih boyunca seçtiler. Orta çağ, bana göre, herkes, beni dinleyenler bağışlasın, Hristiyanlık açısından hiç iyi bir imaj değildir. Ve çok kötüye kullanılmıştır. Hani Rabbin sözü diyor ya, sizin yaşayışınızdan dolayı benim adıma boş yere küfrediliyor. Haç seferleri, öldürülmeler, kesilmeler, mezhep ayrılıkları, bunların hiçbiri İncil'de yoktur. Yani düşmanlığınızı sevin diyen Tanrı, insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız onlara öyle diyen Tanrı sözünü kenara ittiler. Dünyasal toprak, dünyasal egemenlik, nereden düştüğünü unutarak, günahkar olduklarını unutarak, kraldan çok kralcı olarak İsa'ya hizmet ettiğini düşündüler. Şövalye atadılar. Kılıçtan geçirmeyi şeytanın ordusuyla savaşmak gibi haşa ilan ettiler. Aslında bizim savaşımız ruhsaldır. Ete kana bedene karşı değil, değil mi?
2: Kesinlikle, dünyasal değil.
3: Ama şimdi siz bu toplumda, burada bugün Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl anlatacaksınız insanlara? Nasıl görüyorlar? Filmleri izleyenler, Hollywood filmleri izleyenler. Ondan sonra böyle bir kültür yok, böyle bir anlayış yok, böyle bir İncil yok deseniz de ama tarih bizi yalanlıyor. Bunları Hristiyanlar yapmadı ama ne yazık ki verilen imaj Hristiyanlık ve İsa ile ilgili hiç hoş ve doğru değil.
2: Evet, belki bu yüzden İncil'i alıp okumak çok önemli. Kesinlikle. Ve çok değerli insanlar okumalı ve aslında Tanrı'nın nasıl bir bakış açısı olduğunu, Tanrı'nın karakterini tanımak açısından ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır. Tabii ki insanların hataları olur.
3: Doğru.
2: Çünkü günahkarız ve insanız. Ama Tanrı mükemmeldir, Tanrı iyidir. Bunu görüyoruz İncil'de.
3: Kesinlikle. Amin. Şu sözünüzden bir soruya geçmeden şunu da ekleyeyim. Hani dediniz ya, şimdi İncil'e baksalar, İncil okusalar, Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın iyiliğini görecekler. Ama yaşadığımız toplumda hani yaklaşık 30 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum nacizane. Ama şunu da her cinsten, her şehirden, her kültürden, Sunnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü, ilahiyatçısı, normal insanı bileni bilmeyeli konuşmaya şansım oldu. Şimdi sen böyle diyorsun ama adam diyor ki ya İncil değişmiş diyor. 4 tane var diyor, 5 tane var, bilmem 10 tane var diyor. Şimdi hani okumuyor, zaten onu değişmiş kabul ediyor. Oradaki değerleri, üstün değerleri kafadan siliyor. Hani okusa görecek Tanrı'nın dediğin gibi karakterini, kutsallığını, paklığını. Ben bak kaç kere ilahiyatçılarla konuştum diyor. Öğrenciler olsun, dekan seviyesinde olsun, hoca, profesör olsun. Bana diyorlarsa, İncil'de bu kadar kutsallık, adalet, doğruluk, ahlak olduğunu, evlilik öncesi cinsel ilişki olduğunu bilmiyorduk diyor. Yasak olduğunu bilmiyorduk diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani Hollywood etkisi, yaşayış etkisi, bugünkü Avrupa'nın etkisi İncil'i kötülemeye ve bir bahane, bir kalıp oluyor ellerinde. Ama buradan bizi izleyen ya da pardon dinleyenlere şunu açıklayayım, net bir şekilde söyleyebilirim ki İncil gerçektir. İlk 4 bölümle başlar. Tanrı'nın lütfuna, iyi haberine, sevindirici haberine tanıklık etmektedir. İsa'nın dediği gibi gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır demiştir. Yerin ve göğün kalkması kutsal yazının en ufak bir harfinin kalkmasından daha zordur. Tanrı güvenilirdir, Tanrı yücedir, Rabbimiz yücedir ve sözünü koruyabilecek güçtedir. Bu yüzden okumayanlar, okumak isteyenler güvenle yaşayan söze, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan kutsal kitap gerçeğine gelebilir, dua edebilir. Tanrısal karakteri, sizin dediğiniz gibi tanrısal karakteri, ahlakı ve en önemlisi diri olan Mesih'i, kurtarıcıyı, cennete giden sırat köprüsünü çok net görebilir. Evet. Ve kurtulabilir ve sorularının hepsine de açık ve net bir şekilde yanıt alabilir. Korkmasınlar, cesur olsunlar, değişmeyen Tanrı sözüne baksınlar.
2: Evet. Ve tabii ki bir Protestan kilisesine de gidebilirler. Eğer tabii. Bu konuda soruları varsa daha farklı, daha derin yardımcı olacaklardır.
3: Kesinlikle.
2: O zaman şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Tabii ki Hristiyanlık gelmeye başladığında birçok kültürle aslında birçok insana ulaştı.
3: Doğru.
2: Ve o farklı kültürler içerisinde farklı uygulamalar var tabii ki, biliyoruz. Bir Hristiyan içinde bulunduğu kültürü her şeyiyle benimsemeli miyiz? Yani ne yapmak lazım?
3: Şimdi bu çok yani tartışmalı bir soru.
2: Evet, yani ben iman ettim.
3: Şimdi bakış açısına göre değişen bir yanıtları var bu sorunun. Şimdi örneğin yurt dışında kutsal kitap, işte Protestan dedin ya sen az önce.
2: Evet.
3: Şimdi tabii ben, ya tabii ki bu doğru bir cümle, kelime. Ama ben açıkçası Hakan Taşlı olarak kabul etmiyorum. Ben hiçbir şey protesto etmiyorum. Ben Hristiyanım, Mesihçiyim. Hani Katolik, Ortodoks, Protestan ayrımlarını ya da diğer mezhepleri reddediyorum. Çünkü bir tane İncil var, bir tane çarmıh var, bir tane kurtarıcı var. Farklı bakış açıları olabilir. Bunu saygı duyuyorum. Ama tabii net ayrımların da olduğunu da farkındayım. Ama hamdolsun bana göre İncil'de net bir ayrım yok. Bu insanın yoğurt işi, insanın bakış açısı. Şimdi o yüzden sizin sorunuz da bununla ilgili, hani nereden baktığına göre yanıtının değişeceği bir soru bu. Şimdi bulunduğumuz devlet, bulunduğumuz ülke yasaları incilsel özle, İncilsel değerlerle örtüşmüyorsa ne yapacağız? Tabii İncil yönetimlere bağlı olun diyor, değil mi?
2: Evet.
3: O zaman buradan hareketle ne yapacağız? Şimdi örneğin tartışmalı bir konu atayım ortaya. Askere gittik. Bazı mezhepler gitmez. Ama diyor ki şimdi öldüreceksin. Değil mi? Örneğin çok zordur bak bu. Ama kutsal kitap ne diyor? Düşmandan seveceksin. Ne yapacaksın şimdi? Anladın mı? Bazı kardeşler eline silah almadı. Bazı kardeşler Ben askerlik yapmış bir kardeşim 18 ay. Hı-hı. Nöbet de tuttum. Hatta komutanın emriyle hani mermiyi bir saldırı söz konusu olduğunda hazıra açıp hani emniyeti de açtık. Yani sıksam mermi girecek. Dua ettim. Yani birini öldürmemek, birine sıkmamak, hı-hı, ve birine karşı durmamak açısından ve hamdolsun hiçbir saldırı, hiçbir gereklilik içeren bir şey olmadı. Hı-hı. Ya da kutlamalar, bayramlar, seyranlar, değil mi? Yani ülkemizin değerleri var, kültürel, evet, yapıları var. Şimdi örneğin ne olsun? Kurban Bayramı olsun, örnek veriyorum, değil mi? Hı-hı. Bu toprakta yaşıyoruz. Tamam, bu bir zorunluluk değil ama hani genel kültür olarak böyle bir hoş olan bir şey. Ben şimdi kurban kesmiyorum Mesih'ten dolayı. Neden? Bizim için İsa Mesih kurban olmuştur. İlk ve sondur, değil mi?
2: Evet.
3: Ben buna inancım gereği bu dayatmayı reddediyorum. Ya da ben örneğin bir kimliğim var. Kimlikte genelde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kimlik verilirken otomatikman İslam yazılıyor. Şimdi yeni kimliklere kalktı, hamdolsun. Evet. Ama E-Devletinize girerseniz yazıyor orada.
2: Evet.
3: Ben onu sildim. Şimdi kültürel olarak, yapı olarak nedir? İslam yazmasıdır. İslam yazanlara hiç lafım yok. Adam, hı-hı, buna inanıyorsa, kadın buna inanıyorsa yazsın. Ama ben resmi olarak bunu değiştirdim. Ya da sünnet konusu. Evet, benim oğlum da oldu ama ben oğlumu sağlık açısından, bir arkadaşım, hı-hı, büyük problem yaşamıştı. 15 günlükken sağlık açısından sünnet ettim. Biliyorsunuz her Yahudi ailede doğan erkek çocuk 8. gün,
2: evet,
3: sünnet denir. Bizim Müslüman dostlar sünnetin nereden geldiğini bilmezler, açıkça söyleyeyim. Yani İbrahim sünnet etti ondan derler ama çok böyle bir açıklama, hı-hı, net bir şey yoktur. Bir kurbanda da yoktur aslında. Sonuç olarak oradan, İbrahim'den geliyor. Diğer ikisini uygulamaya çalışırlar. O yüzden daha birçok olayda bunu yaşayabiliriz. Yani hukuksal olarak girmeyeyim ama hani insan hakları temelli olduğu için İncil. Yani insana özgü, hani İncil sende inciltme, sağ yana tokat atana sol yana çevir, barışsaldır, yani barış elçisidir. Bu yüzden savaş dayatılırsa savaşmamalıdır.
2: Hı hı.
3: Haksızlığa uğradığında özellikle kardeşlerden hani mahkemeler, sürülmelerle uğraşmamalıdır. Yani dua etmelidir, Rabbe güvenmelidir. Kolay mıdır? Günümüz değil, dünyası kesinlikle değildir. Bak şimdi konuşmak kolay.
2: Hı hı.
3: Pratikte ama madem ben bir Hristiyan kilisesi önderi olarak burada oturuyorum, benim bakış açım, baktığım perspektif incisel olmalıdır.
2: Hı hı.
3: Kimlerin hoşuna gidebilir, kimlerin gitmeyebilir. O yüzden bazı kurallar, dinsel kurallar ya da İncilsel bazı uygulamalara göre yanıt vermekte büyük fayda var kardeşim.
2: O zaman bir durum içerisinde kutsal kitaba bakacağız.
3: Evet.
2: Ve uygun olup olmadığına bakacağız, evet, öncelikli olarak.
3: Evet.
2: Ve biz ona göre hareket edeceğiz.
3: Bir imanlıysak, yani, hı-hı, kendimize mesihçi, hadi biraz Hakanca söyleyeyim, İseviyim ben. Alevi asıl geliyorum ya. İseviyim ben, yani Mesih'i izleyen, Mesih'e itaat eden bir Tanrı oğlu, Tanrı kızı, hı-hı, çocuğum diyorsam, bakış açımız bazının hoşuna gitmese de, hı-hı, sevgiyle, incisel ve Mesih'in müjdesine öncelik vererek, o pencereden bakarak yanıt verenler olmalıyız.
2: Evet, bu gerçekten önemli. Kutsal kitabı okumak da burada çok, kesinlikle, önemli. Çünkü eğer bilmiyorsak, evet, nasıl anlayacağız ne yapmamız gerektiğini?
3: Kesinlikle.
2: Kesinlikle okumak gerekiyor o,
3: doğru,
2: zaman.
3: Doğru, şiddetle tavsiye ediyoruz dua etmelerini ve kutsal kitabı okumalarını.
2: Evet. Peki her birimiz belli bir kültürden geliyoruz ve iman ile birlikte Tanrı öğretisine ters düşen şeyleri de yapmıyoruz. Bu noktada tabii ki çevremizde, ailemizde ki insanlar tabii ki kültürlerine devam ediyorlar,
3: evet,
2: yaşıyorlar.
3: Doğru.
2: Onlarla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu anlamda. Hem onları kırmadan hem de bu sıkıntılar karşısında nasıl davranmamız gerekiyor? Nasıl Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor?
3: Bu... Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun,
2: hı hı,
3: ne kadar alçak gönlü ve sevgi dolu davranırsanız davranın. Şimdi öyle böyle oturmuş kalıplar var ki bizim kendi penceremizden bir Türk halkı mantığıyla bakarsak kolay değil.
2: Hı hı.
3: Yani bir kere biliyorsun Hristiyanım diyorsan, ki ben espri yaparım, elhamdülillah Hristiyanım derim.
2: Hı hı.
3: Şimdi bunu diyorsanız, ki bu laf doğrudur, Arap Hristiyanlar da bunu çok kullanır.
2: Hı hı.
3: Siz artık Türk değilsiniz derler size,
2: evet,
3: gavur derler, gavurun, hı hı, ne anlama geldiğini bilmezler, gavur derler, kaç paraya sattın derler, kaç para alıyorsun derler,
2: hı hı,
3: ya da Hristiyan olduğunuzda aileniz sizden utanıyor olabilir, kimliğinizi değiştirdiğinizde bazı yerlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Örneğin benim dedem vefat ettiğinde beni kız büyütmüştür, 96 yaşında vefat etti 2000 yılında. Cenaze töreninde cenaze namazına girmediğim için bana direnmedik laf kalmadı. Bak musalla taşına girdim ama ben bir Hristiyan olarak dedem de biliyordu, helalleşmişimdir dedem de inanç anlamında. Ama cenaze namazına girmediğim için çok insanın hani utanmasa yüzüme tüküreceklerdi yani, anlatabiliyor muyum? Ters baktılar. Ya da kurban bayramı olur, bir yakınınız, bir dostunuz, bir işte Allah kabul etsin demiyoruz. Çünkü kurban yok. Yani evet. Ona saygısızlıktan dolayı ama Allah kabul etsin demediğimiz için tüh işte bilmem ne, işte Allah rahmet eylemesin, Allah rahmet eylesin demediğimiz için bize demedik laf kalıyor. Ya inancımız yok, aklanmak bu dünyadayken. Öldükten sonra Rab'le onun arasında. Ben yargıçlıyım ki ben nereden bileyim? Canım iyi niyette desene. Ama ben kilise olarak yani inancım olarak bunu diyemem. Saygısızlıktan değil, onu sevmediğimden değil. Ama aklanma bu dünyada, kurban bu dünyada olmadığı için demiyoruz. Yoksa onları sevmediğimizden değil. Ha yer miyiz? Vallahi ben çatır çatır yerim yani. Yani yediğim yemekten etkilenecek vicdanen bir kardeş yoksa yanımda. Ben oturur eşimle yerim yani.
2: Çünkü sizin için sadece kesinlikle bir et.
3: Et canım et o. Yani duam eder. Sevinçle yerim. Elinize de sağlık. Kesenize de bereket olsun derim yani. Ama Allah kabul etsin diyemiyorum. Bu saygısızlıktan değil inancından dolayı. Yanlış anlaşılmasın.
2: Anladım.
3: Ama bu zorluklar var yani.
2: Evet, zorluklar var. O zaman yine de tartışmak yerine, kavga etmek yerine saygıyla, kesinlikle, sevgiyle kesinlikle yaklaşıp kesinlikle biraz daha alt dal alarak belki karşılık verip ama yine de yapmamız gereken, durmamız gereken bir duruş var ve onu
3: doğru sergilemeliyiz. Bence çizgimizi korumalıyız. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerini öper, harçlıklarını veririm. Yani ben kültürel değerlere karşı bir insan değilim ama kültürel değerlerle inancımız arasındaki çizgiyi iyi korumaktan da yanayım. Yani biraz ondan biraz bundan ortaya karışık bu doğru değil.
2: Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Bir son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Hem kültürüne bağlı kalıp hem de Hristiyan ahlakına uygun bir yaşam sürebilir mi insan? Kesinlikle. Ya da bunu nasıl yapabiliriz?
3: Kesinlikle sürebiliriz. Çünkü bana göre İncil'sel öğretiş, bilmeyenler okuyabilir, bilenler hak verecektir. Kültürler üstüdür. Dünyadaki birçok sıkıntının ne sebebi de kendi kültürünü İncil'in kültürü üzerine koymaya çalışmaktan gelir. Bu yüzden Batı'da ya da Avrupa'da ya da diğerlerdeki en büyük sorun da budur. Kendi kültürel anlayışını sanki bu İncil'miş gibi toplumlara ya da halka ya da insana yansıtmalarıdır. Evet yaşayabilirsiniz. Çünkü İncil bugün de söylediğim gibi yani bayrağına, değerlerine, sınırlarına, toprağına değil mi? Yani evet. Göksel vatanı özleyen bir insanın toprakla ilgili derdi olabilir mi? Bana gelmiş adam diyor ki siz diye amacınız bu toprağı bölmek, bu toprağı almak. Olmadı, ben burada doğdum zaten. Kimin malını kime satıyorsa haşa. Yani ben zaten buranın çocuğuyum ve bu bayrağı seviyorum. 29 Ekim'i kutluyorum. 30 Ağustos'u zaferle kutluyorum. Ben yani saygılı askerlik yapmış, bayrağın önünde selam veren, 10 Kasım'da durup hani arabadan inen adamım. Yani bana hangi milliyetçiliği anlatıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ben Hristiyan olarak bu toprağın değerlerine, kültürüne, yaşayışına, kült müziğine hala biz saz dinliyoruz, hala halay çekiyoruz, hala horon tepiyoruz değil mi? Yani bunları severek dinliyoruz ve bu toprağın çocuğuyuz. Yani o yüzden bizim Hristiyan olarak kültürle ya da yaşayışıyla toplumun değerlerine ayrı düşmemiz söz konusu, tam tersine toplumun değerlerine, kültürel yapısına, ahlaki değerlerine fazlasıyla katkı yapan bir inançtır. Hristiyanlığı karıştırmayalım. Yani batı eşittir batılıdır, eşittir batı yaşamı kültürdür diyerek sanki bizden bambaşka bir yere atmayalım, tam tersinedir. İç içedir ve çok saygılıdır.
2: Evet, o zaman daha sonradan İsa Mesih'e iman etmiş insanlar da aslında kültürlerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor bu.
3: İş değil.
2: Yani hem kültürünü gerçekten yaşayıp bağlı kalabilir, hem de İsa Mesih'in öğretisine uygun, buyruklarına uygun da yaşayabilir. Çünkü biz aslında bir anlamda çok büyük bir tanıklık da veriyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Rabbin öğretisine göre yaşıyoruz.
3: Doğru.
2: Ahlaksal olarak kendimizi korumalıyız tabii ki. Kutsal olmalıyız, temiz olmalıyız. Doğru. Ama tabii ki kültürümüzü de yaşamaya devam etmeliyiz. Eğer bizim imanımıza zarar vermiyorsa ya da Rabbin buyruklarına ters bir şey yoksa biz yaşayabiliriz o kültürü.
3: Kesinlikle. Bu bölümle ilgili son şunu ekleyeyim isterseniz. İsa Mesih dedi ki Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Ben 4 yıl mahkemede yargılanmış bir kardeşiniz olarak bir mahkeme çıkışımda beni gazeteciler sıkıştırdığında önemli biri olduğumdan değil ama ilk defa bir Türk Hristiyan mahkemedeydi ve bana çok böyle mikrofonları, kameraları uzattılar. Ben konuşmamın sonunda bu Google'a yazılı da çıkıyor, var. Demiştim ki yani ben iki kişiyi izliyorum. İsa Mesih Sezar hakkını Sezar'a, Tanrı hakkını Tanrı'ya verin demiştir. Ben de bu toprakların bir evladı olarak, bir Türk Hristiyan olarak diyorum ki herkes Atatürk'ün hakkını Atatürk'e versin, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya versin. Ben iki kişiyi izlemedim. Biri İsa, iki Atatürk bu topraklarda. Hı hı. Yani bunu bir salt milliyetçilik duygusuyla söylemiyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Ve yani bu toprağın öz evladıyız. Hı hı. Ve asli unsuruz. Ve bu toprağın şerefli Hristiyanlarıyız.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Zamanımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Keyifli bir zamandı bizim için. Umarım sizler için de öyle olacaktır, olmuştur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
3: Esen kalın, hoşça kalın.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.